0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuz

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

kendilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven...

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz.

0: 09 Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın

0: radyocenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar sonra.

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve radyomerhaba.de üstünden bu güzel sabahta sesimizin ulaştığı, görüntümüzün ulaştığı bütün dostlarımıza şahane bir sabahtan saygılar, sevgiler. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Saatler 9'u 1 dakika geçiyor. Tide Radyo, Tide TV'de canlı bir şekilde bizi dinleyen ve bizim kendi internet sayfamızda izleyen dostlarımız, işiniz gücünüz rast gelsin. Bu sabah yine sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız. Buradan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Yetmedi mi? Beni bağlayın, ben konuşacağım diyebilirsiniz. Sizleri biz WhatsApp üstünden arıyoruz, birlikte sohbet ediyoruz. Gününüz güzel olsun Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit dem Kasumsamo mit meiner Wendigkeit Kerim. Sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wir ja viel Musik für euch vorbereitet. Und uns irgendwas WhatsApp Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 01779772772 halten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasum.
0: Sevgili Kerim, şimdi bir ay sürecek heyecanın ilk günündeyiz. Bugün Dünya Kupası başlayacak. Özellikle milli takımımız büyük bir heyecanla bekliyoruz. Nasıl olacak, nasıl gidecek diye milli takımımızın bir sürü marşını hazırladılar. Ben tesadüfen içinden hepsinin güzel olduğunu inanıyorum. Çünkü sonuçta milli takımı temsil etmek için yapılan şarkılar, marşlar. Onlardan bir tanesiyle açılışımızı yapalım. İlerleyen dakikalarda Sayın Dilek Tabağı bağlayacağız. Hafta sonunda çok güzel, anlamlı bir etkinlik olacak. Onunla ilgili kısa bir sohbetimiz olacak. Önce milli takımımız için yapılan marşı dinliyoruz. Ardından buradayız Kerim ve Kazım canlı yayında.
1: Dann legen wir jetzt los mit der ersten Musikpause. Und zwar für unsere türkische Mannschaft. Denn heute beginnt die WM. Und damit beginnt jetzt auch der einmonatige Spaß, der einmonatige, endlich mal etwas vielleicht Leute, die sich da mal treffen und dann auch die Spiele sich ansehen. Also die einmonatige Vorfreude beginnt damit. Deswegen jetzt auch einmal das türkische Mannschaftslied und dann sind wir auch wieder für euch zurück.

0: Evet, milli takımımıza başarılar dileriz. Önemli olan gidip oraya katılmaktı ve onu başardılar ve bir ay boyunca güzel bir heyecan olacak futbol severler için özellikle, fakat Avrupa diliminde yaşayanlar için saat dilimleri, özellikle bizim milli takımımızın oynadığı maçların saatleri sabahın erken saatinde olduğu için izleme oranları tabii ki biraz düşebilir diye düşünsek de, Türk insanları gecenin kaçı olursa olsun kalkar milli takımına enerjisini gönderir diyoruz. Başarılar dileriz milli takıma ve Alman milli takımına. Çünkü biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'daki dostlarımızın da başarılı olmasını istiyoruz. Sevgili dostlar, bugün havamız şu an itibariyle Hamburg'da bulutlu görünüyor. 17 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Onun dışında yarına şöyle bir göz attığımızda, yarın 20 derecelik bir hava sıcaklığı, bütün gün bulutlu görünüyor. Ertesi günü ise, yani cumartesi sabahı ise yine bulutlu, hafif esen bir havada yağış bir nebze de olsa beklenmekte diyelim Kerimcim.
1: Ja, wenn wir uns das Wetter einmal ansehen, dann sehen wir auf jeden Fall, Kasim, dass es echt nicht so schön ist mit rund 17 Grad heute und vereinzelt leichtem Regen. Es ist jetzt kein wunderbares Wetter und das geht auch morgen weiter, auch wenn es morgen etwas wärmer wird mit rund 20 Grad, aber auch da wieder zeitweise leichter Regen. Am Samstag stark bewölkt, vereinzelt leichter Regen und etwas windig und etwas mit viel Wind mit rund 18 Grad. Am Sonntag 17 Grad, wenig Sonne, vereinzelt leichter Regen und windig. Nächste Woche sieht's tatsächlich noch relativ gut aus, Kasim. Was ich aber für übernächste Woche sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich da die 33 bis 36 Mark

0: Sayın Dilek Tabağı telefonla arayacağız. Şayet meşgul değilse, bizimle konuşabilirse, hafta sonu yapılacak olan etkinlik üstüne kısa bir telefon röportajımız olacak. Ama önce bir şarkı arası. Şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hamburg'un Halk Radyosu, TİDE Radyo burası. Kablolu yayın TİDE Televizyonu ve Radyo Merhaba'nın sosyal medya hesaplarından canlı görüntülü bir şekilde sizlerle birlikteyiz. Günaydın yazan bütün dostlarımıza bizlerden de günaydın olsun. Kerim, şarkı arasından sonra geliyoruz.
1: Gut, eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Und zwar möchten wir dann über die Eltern-Kind-Beziehungen sprechen, denn dafür gibt es ja eine Veranstaltung am Sonntag um 14.30 Uhr in der Osterrade 20, geführt von dem Dr. Ali Erdoğan mit Tülay Kantekin, Ali Yurdakul, Güney Can, Zeynep Canbolat und Yasemin Gemicioğlu. Und da werden wir jetzt eine kurze telefonische Verbindung haben, in zwei Blocks unterteilt, wo wir dann auch ein bisschen über die Eltern-Kind-Beziehung sprechen werden.
0: Peki, şarkıdan sonra geliyoruz.

0: İyi ki geldik tekrar sizlerle birlikteyiz. Hamburg'un Halk Radyosu, TİDE Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Devam ediyoruz. Şimdi hattın diğer ucunda Sayın Dilek Tabak bizlerle birlikte. Dilek Hanım günaydın. Dilek Hanım bizim sesimizi duyuyor mu acaba? Şöyle bir bakalım.
1: Ben sizi duyuyorum. Evet. Siz beni duyuyor musunuz?
0: Günaydın. Gayet iyi duyuyoruz. Şimdi
1: günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi iki blok halinde yapacağız. Siz hafta sonu çok güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Özellikle anne ve babalar, anne baba adaylar, bütün insanlar için geçerli olan babanın çocuk gelişimindeki rolü üstüne. Ama öncelikle bu sizin inisiyatifinizi biraz anlatabilir miyiz?
1: Tabii bu inisiyatif iki annenin yaşadığımız toplumda, etrafımızda, gençlerde gözlemlediğimiz depresyon, aile içi iletişim bozuklukları, akran zorbalığı, okul problemleri, sosyal medya, bağımlılık, ergen ve çocuk depresyonunun artması, çocuklarımıza ulaşamama ve özellikle çocuk ve ergen intiharının artması vakalarından sonra iki annenin ne yapabiliriz gençlerimiz için, geleceğimiz için düşüncesiyle oluşan bir etkinlik zinciri oldu. Yani şöyle söyleyeyim, bu asıl bizden çıktı fikir ama bu fikri Hamburg'daki doktor ve terapistlerimizle paylaştık. Onların desteğiyle gelişti bu proje. Çemer dediğim gibi tamamen iki annenin fikriyle

0: Ama burada psikoterapist, doktor, psikiyatristlerin başlattığı gönüllü seminerler zinciri. Her seminerde bir konuyu işliyoruz. Ardından aileler sorularını sorabiliyorlar. Ve bugün Hamburg'da kültürel faktörden dolayı özellikle psikoloji, psikiyatri alanında bekleme sırası çok çok uzun iken insanlarımız orada sorularını sorup cevaplarını alabiliyorlar.
1: Evet.
0: Bunun evet, bu
1: Şimdi
0: şekilde.
1: dediğiniz gibi biraz önce bir haber kanalında görmüştüm. 28 hafta gibi bir terapisten randevu almak için beklemelerin olduğu söyleniyor. 28 hafta ve anne babaların burada bir şekilde, en hızlı şekilde hem de alanında uzman olan doktorlara sorularını sorabilecekler. Peki bu inisiyatifteki kaçıncı toplantı olacak bu?
0: İnisiyatifteki dördüncü toplantı olacak bu. Beşinci toplantı olacak bu. İlk toplantıda ben size şöyle açıklayayım. İlk toplantımız ailede sağlıklı iletişim adı altında sosyal medyamın sosyal tehlike mi diye Türkiye'den bir iletişim profesörümüzle başladı. Ardından ebeveynlerle çocukları arasında
1: Dilek Hanım'ın sesi gitti bir anda. Demek ki ona bir telefon mu?
0: Duyuyor musunuz?
1: Ha, duyuyoruz,
0: duyuyor
1: duyuyoruz.
0: Musunuz?
1: Buyurun devam edin. Buyurun devam edin.
0: İkinci seminerimiz ebeveynlerle çocukları arasında iletişim bozuklukları adı altında. Sayın Mehmet Ali Yurdakul hocamızdan gelmişti. Çok verimli bir toplantı oldu. Şunu da burada değinmek isterim. Biz bu yola ilk seminerde 15 kişiydik. İkinci seminerde 30'u bulduk Mehmet Ali Bey'in seminerinde. Üçüncü seminerimiz güncel psikoloji yaşında anne çocuk ilişkisine bakış oldu. Bu seminerde de Kulay Sevahil konuşmacıydı. Orada 75'i bulduk. Bu haftada güncel psikoloji ışığında babanın rolüne bakış olacak konumuz.
1: Evet.
0: İnşallah burada da daha fazla insana ulaşacağız diye düşünüyorum.
1: Peki kısaca beklerseniz, hatta kalırsanız Kerim bunu kısa bir özet yapsın. Az bir müzik arası yapalım, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim, olur
0: tamam,
1: mu?
0: Tamam, hayır, bana uyar. Tamam.
1: Peki, bekleyin, kapatmayın
0: üzere.
1: Efendim telefonu.
0: Tamam.
1: Evet
0: tamam.
1: Kerimciğim, kısaca özet geçelim, ondan sonra bir şarkı arası yapalım. Çok kısa bir özet olsun.
2: Ja, das war die Frau Dilek Taban. Und wir haben gerade über die Veranstaltung am Sonntag gesprochen. Die findet um 14.30 Uhr statt in der Osterrade 20. Der Eintritt ist kostenlos. Es gibt als Hauptgast Ali Erdoğan, dann auch Tülay Kantekin, Ali Yurdakul, Güley Can, Zeynep Cembolat und Yasemin Gemicioğlu. Alle dafür da, um die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu verbessern, auf was muss man achten, was sind Punkte, die dazu führen können, dass das Kind vielleicht psychisch sich viele Gedanken macht oder psychische Probleme erhält. Das alles wird in dieser Veranstaltung bearbeitet und vor allem in letzter Zeit hat die Frau Dilek Taban gesagt, dass bei den Kindern vor allem zu sichten ist, jetzt ist natürlich Selbstmord etc. etc. Also solche Themen sind da gerade sehr immer im Aufschrei und das hört man ja auch in den Nachrichten. All das wird da natürlich angegangen und es wird geschaut, wo man die Beziehung zwischen Eltern und Kind verbessern kann.
1: Dilek Hanım, orada mısınız?
0: Buradayım,
1: evet.
0: Dinliyorum.
1: Şimdi dinleyicilerimize lütfen adresleri, saati de bildirip son olarak eklemek istediğiniz ne varsa onu da alalım lütfen.
0: Tabii. Özellikle bu pazar anne baba çocuk ilişkisine bakış kapsamında babanın çocuk gelişimine rolü. Anne baba çocuk arasındaki iletişimin çocuk gelişimine etkisi güncel psikoloji ışığında değerlendirilecek, günlük yaşamda uygulanabilecek öneriler paylaşılacak. Bizim seminerlerimizin en büyük özelliği günlük yaşamda uygulanabilecek bilgiler, yaşamın içinden bilgilerin verilmesi. Bu bağlamda da çok kıymetli. Etkinliğimiz pazar günü Osterode Grand Palace adresinde. Bir saniye ben hemen saatine bakacağım. Saat 14 olması gerekiyor.
1: Evet, saat
0: Saat
1: 14.
0: 14'te, aynen
1: 14.30.
0: saat 14.30'da yani herkesi bekliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bu sezonun son semineri bu.
1: Evet.
0: Önümüzdeki seminerde bu devam edecek. Ve gönüllü uzmanlarımız, daha fazla katılmak isteyen insanlarımız var, talep var. Sizleri bekliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Osterado 20 saat
1: Evet.
0: 14.30 Pazar günü.
1: Katılım ücretsiz diye bize gönderilen
0: Aynen,
1: afişte.
0: aynen, aynen,
1: Katılım
0: aynen. Katılım
1: ücretsiz.
0: ücretsiz.
1: Benim de doktorum Ali Erdoğan ana konuşmacı olarak görünüyor. Diğer
0: Aynen,
1: psikologlarla
0: aynen.
1: birlikte alanında Hamburg'daki bütün uzmanlar orada olacak. Özellikle anne baba ve anne baba adaylarının orada olmasını istiyoruz. Gençlerin de tabii ki sorularınız var ise işte fırsat. Birebir doktorunuza anında sorularınızı sorabilirsiniz diyor. Çok teşekkür ederim. Güzel bir gün diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Ben çok kısa son bir cümle söylemek
1: Tabii buyurun.
0: istiyorum. Bu projede Ekim'de devam edecek. Bu seminerlerde Almanya'da yetişmiş pedagog, terapist, psikiyatrist gibi mesleklerde uzmanlık yapmış gençlerimizi de bekliyoruz. Ayrıca sunumlarımız Almanca'ya da çevrilecek önümüzdeki Ekim ayından
1: Çok
0: itibaren.
1: güzel.
0: Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Mevlana ne demiş? Gel ne olursan ol, yine gel. Herkesi bekliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür
1: Sağ
0: ederim.
1: olun.
0: Hoşça
1: Teşekkür
0: kalın.
1: ederim. Sağ olun.
2: Ja,
1: Evet,
2: sie hat
1: Kerim.
2: nochmal die letzten Informationen durchgegeben und wie gesagt, die Veranstaltung findet am Sonntag statt um 14:30 Uhr in der Osterrade 20. Unter anderem werden die Gäste Ali Erdoğan, Tülay Kamsekin, Ali Yurdakul, Güley Can, Zeynep Cembol und Yasemin Gemicioğlu sein. Und wie gesagt, es wird im Grundlegenden um die Beziehung zwischen Eltern und Kind gehen.
1: Evet Kerim, istersen kısa şarkı arasına gidiyoruz, ondan sonra dönüyoruz efendim ve hemen geliyoruz. Ayrılmayın, TİDE Radyo burası. Sizlerden gelen günaydın mesajları az sonra okunacaktır. Teşekkür ederiz.

0: Benim adım Ebru'lu dediler diye devam ediyoruz efendim. Hasan Sarı Balıkesir Edremit'ten sıcaktan selamlar Kazım kardeşim ve Kerim, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. İşte bu Rıza babamız bizi takip ediyormuş. Merzifon'dan Erdinç'in babası, selamlar, ellerinden öperiz. Osman kardeşimiz günaydın. Hicran Hanım günaydın. Bekir Günyer günaydın. Ali kardeşimiz günaydın. Nagihan Hanım günaydın. Mehmet Yıldırım moin moin. Şaban abimiz günaydın. Halil Babür günaydın. Canım arkadaşım Dilek, ağzına sağlık, çok güzel anlattın diyor. Çok isterdim ben de burada bulunmayı, maalesef demiş, çalışıyor galiba. Kim yazmış? Tülay Hanım yazmış. Dilek Hanım'ın arkadaşıymış. Teşekkür ederiz. Celal abimiz, Celal Pamukoğlu Der Broadcorp'tan yazmış. Günaydın Kerim, Kazım. Güneşli Hamburg'dan herkese selam demiş. Aleyküm selam. Esat babamızdan bir günaydın var. Behçet Algan'dan günaydın var. Banu'dan günaydın. Murat Derviş'ten günaydın demişler. Onun ardından Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nden Kemal abimiz, merhaba Kazım, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Senin dediğin gibi Dünya Kupası maçları başlıyor. Türk takımına, milli takımına gerçekten içten dileklerimle başarılar diliyorum. Ayrıca Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği adına milli takıma başarılar dilerim demiş. Senin de dediğin gibi tabii erken saatte olacak maçlar ama fark etmez demiş. Evet, 24 sene sonra tekrardan Dünya Kupası maçlarına katılmışız. Saatin önemi yok. Başarılar, iyi yayınlar dilerim diye göndermiş. Teşekkür ederiz kendisine efendim.
1: Ja, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Wirklich sehr viele guten Morgen Nachrichten an alle, die uns geschrieben haben. Einen wunderschönen guten Morgen und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr an uns an diesem Morgen direkt denkt.
0: Peki, sevgili Kerim, şimdi Murat Cömert'ten bir sesli kayıt geldi. Onu da yayınlıyor muyuz bakalım hemen? Yayınlayalım mı?
1: Evet, yayınlayalım.
0: Bakalım peki nasıl yapacağız onu? Buradan bir saniye bulalım önce. Murat Cömert'in o kadar çok sık mesajlar geliyor ki sevgili dostlar. Arka arkaya evet buldum Kerim'cim. Sesli kaydı yayınlayalım, ondan sonra şarkı arasına gidelim.
2: Günaydın. Başta milli takımımız olmak üzere Amerika'da, Kanada'da ve Meksika'da yapılan Dünya Futbol Kupası'nda yarışan ülkelerin bazı takım ve hakemlere yapılan muamelelere sessiz kalmasını kınıyorum.
0: Aynen.
2: Bu anlamda herkes sesli olmalı, sesini çıkarmalı ve bu haksızlığa tepki vermeli diye düşünüyorum. Bunu başaramayanlara da başarı dilemenin hiçbir anlamı yok.
0: Evet, Murat tepkisini koydu biliyorsunuz. Bazı ülkelerin futbolcularına, özellikle İran'a çok büyük sorunlar çıkardı Amerika. Yetkililerine çok büyük sorunlar çıkardılar. 6 saat 7 saat sorgulanan sporcuların olduğunu biliyoruz. Bu tabii ki özellikle dünyadaki futbol çok sevilen bir spor oyunu. Onun adına üzücü oldu diyelim. Bunu organize yapan ülkelerin yani bunu yapmaması gerekirdi. Herkese kucak açmaları gerekiyordu. Ama bildiğiniz Amerika. Daha çok fazla da bir şey bekleyemeyiz efendim. Şimdi sevgili Kerim, istersen kısa bir müzik arası daha yapalım. Müzik arasında bakın, yaklaşık bir 3 dakika sürecek müzik arasında ilk adını soyadını yazan dinleyicimizi arayacağız. Çok basit bir soru soracağız. O basit soruyu bilir ise 9 Ekim'de Hamburg'da SSA'da yapılacak olan Selda Bağcan konserine çok güzel bir bilet hediye edeceğiz. Ben gitmek isterim diyenler şimdi 0177 977 27 72'ye bir mesaj atması yeterlidir. Biz sizi WhatsApp üstünden hemen geriye arayacağız. Ama tabii ki ilk yazan, elini hızlı tutan birisi kazanacak bunu. Basit bir soru soracağız. Çok zor bir soru değil. Hadi bakalım Kerim, sen konuştuktan sonra şarkı arası.
1: Ja, dann machen wir eine ganz kurze Musikpause und in dieser Musikpause habt ihr die Chance, ein Selda Bağcan-Ticket zu gewinnen. Sie wird ja am 9. Oktober im CCR Hamburg sein und dafür haben wir Tickets. Also wenn ihr diese bekommen möchtet, könnt ihr uns gerne schreiben unter 01779 77 27 72.

0: Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın Kazım abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Sağ olasın. Ben de gitmek istiyorum diye yazmışsın da.
1: Evet. Konsere ben de gitmek istiyorum. Çok sevdiğim bir sanatçı. Mümkünse.
0: Ama şimdi tabii ki gidebilirsiniz. Bir yayını kaçtan bu yana dinliyordunuz?
1: Yayını kaçtan beri?
0: Baştan.
1: Açılıştan beri. Açılıştan beri. Baştan beri.
0: O zaman dikkatli dinlediyseniz çok basit bir soru soracağız. Biraz önce Sayın Dilek Tabak'la konuştuk. Hafta sonu güzel bir etkinlik yapılacak Hamburg'da. Psikologlar gelecek. Nerede olacağını soracağız.
1: Saat 14.30'da Osta. Osta.
0: Tamam, onu biliyorsunuz o zaman. Tamam.
1: Osta gade 20.
0: İşte bu doğru cevap.
1: Evet.
0: Mehmet abicim, Mehmet kardeşim, seni çok seviyorum. Evet. Sağ olasın.
1: Bir mukabele. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok sayıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın. Biletini şimdi sana WhatsApp'tan göndereceğiz. İyi seyirler dilerim. O bilet olarak
1: çok
0: geçerlidir. Tamam.
1: Memnun oldum. Çok sevdiğim bir sanatçı. Uzun senelerde dinliyorum kendisini. Evet. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın. İyi eğlenceler diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Kerim kardeşime de çok selamlar. İyi yayınlar.
0: Aleykümselam. Sağ olasın. Evet, Kerimciğim evet. Bak demek ki dikkatli dinliyormuş. Ben kazanmak istiyorum diye yazınca arayalım dedik. Bir an takılacakmış zannettim Mehmet Gök'ü ama Osterade 20 numarada pazar günü bu güzel etkinlik olacak. Peki Kerim, sen hemen çevirimini yap, devam edelim.
2: Genau, lieber Kazım. Dann vielen, vielen lieben Dank. Er hat das Ticket gerade gewonnen. Herzlichen Glückwunsch für dein Zelda-Ballon-Ticket am 9.10. Als weitere bekommst du dann per WhatsApp. Und in den nächsten Tagen verlosen wir natürlich auch weiterhin Tickets. Also keine Sorge, es wird alles noch in den nächsten Tagen gemacht, lieber Kazım.
0: Sevgili Kerim, şimdi biliyorsun sosyal medya hesaplarından yayınımızı da veriyoruz. Görüntülü bir şekilde izleyenler var. Orada bizi takip eden bir dinleyicimiz bir Türkiye numarası vermiş bize. Diyor ki o Türkiye numarasına bir telefon şakası yapsanıza. Ya şimdi Avrupa'dan gelen telefona kimse çıkmaz ki, değil mi? Niye çıksın? Avrupa korkutur insan. Ne ödeyecek bu? Nasıl bir numaradır diyecek. Biz de bir çıkarsa konuşturalım. En azından bir Türkiye'mize bir selamımız olsun ama çıkmıyor. Bak gördün mü? Arıyorum şu anda, çıkmıyor telefona. Bazen böyle oluyor Kerim.
2: Evet, olabilir.
0: Evet, insanlar tanımadığı numaraya niye çıksınlar ki, değil mi? Bak çalıyor çalıyor çıkmıyor. Neden? Çünkü Avrupa'dan geliyor. Eyvah diyor. Bu nedir? Niye beni arıyorlar falan diyebilirler, değil mi? Peki, kaybetti şansını efendim. Çıksaydı bir en azından kısa bir sohbetimiz olacaktı. Sevgili Kerim, gelen mesajlara bakıyoruz. Hasan Bülent Su günaydın demiş. Aysel Er günaydın. İsterim konser diye yazmış ama maalesef Mehmet Gök sizden önce davrandı. Bugünlük biletimiz bitti. Ahmet Boyraz teşekkür ederiz. Galatasaraylı Mehmet Topçu abimiz de mutlu günler, iyi yayınlar dilerim diye göndermiş. Onun dışında hayırlı sabahlar, güzel yayınlar demiş. Hayri kardeşimizden gelmiş. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Halil Babür, sana da günaydın kardeş. O da günaydınlarını yazmış. Kerim, sence 24 sene sonra katıldığımız dünya şampiyonasında iyi bir finallere kadar gidebilir miyiz? Mesela en azından bir çeyrek final yapar mı milli takımımız? Sen fazla futbolla ilgilenmiyorsun
2: neden
0: ama.
2: Neden olmasın?
0: Değil mi? Top bu yani, yuvarlaktır.
2: Neden olmasın?
0: Değil mi? Yuvarlak top diyorsun. İnşallah olsun. İnşallah olsun. İlk maçımız pazar günü olacak. Sabah 6'da mıydı Kerim?
2: Evet, sabah 6'da bu sabah.
0: Evet. Benim için sorun
2: arada,
0: değil ama seni bilemem.
2: Bütün maçlar Hamburg'a Docks'ta da gösterilecek. Onu da söylemiş bulalım.
0: Evet. Hamburg'a Docks'ta. Evet, milli takım maçı pazar sabahı olduğu için orada eğlenceye giden gençler sonra da sabaha karşı maçımızı izleyecekler.
2: Ya
0: sabah 6.
2: Öyle bir şey olmasına, öyle bir şey olmasına gerek yok. Yani 14'ünde sabah 6'da oynayacak. Ayın 20'sinde ne zaman tam bilmiyorum ama bir saniye onu da öğrenebilirim.
0: Evet.
2: Bütün maçlar orada bakılacak. İşte 6. ayın 20'sinde olan maç saat 5'te. O da aynı şekilde Dox'a bakılacak.
0: Evet.
2: 6. ayın 26'sında ise saat 4'te. O da 6. ayın 26'sı hangi güne denk geliyor? Cuma gününe denk geliyor. 6. ayın 20'si cumartesine denk geliyor. Yani hep hafta sonuna denk geldiği için sabah saat 4, sabah saat evet. 5.
0: Evet.
2: Çok insanlar için fark etmeyecek diye düşünüyorum ama bütün maçlar Hamburg'a Dox'ta izlenebilecek, onu da söylemiş bulunalım.
0: Yarı kesin final bu arada. Yarı final kesin demiş Tülay. Eğer yarı finale Türk milli takımı giderse gerçekten Tülay Hanım'a bir tane Selda Bağcan bileti diyeceğim. Yarı finale çıkarsak ama. Tamam Kerim. Yaz bir kenara, yarı finale gidersek. Ama bir dinleyicimiz sormuş, maçlar şifreli kanaldan mı olacak diye. Benim bildiğim evet. TRT ve SDF veriyor ama Magenta TV'di değil mi Kerim? O şifreli.
2: Türkiye evet onlar şifreli. Türk maçlarını SDF vermeyecek.
0: Evet.
2: Onlar sadece kendi maçlarını falan veriyorlar. Haklarını satın almadıkları için. Evet. Ama orada da bir art niyet aramayalım. O tabii, normal bir
0: tabii,
2: şey.
0: Tabii.
2: Her maçı vermiyorlar Alman kanallar. Hemen şimdi çünkü bizim
0: ama
2: insanlar
0: şifreli kanalları veriyor ya, yalnız.
2: Şey yapmıyorlar.
0: Şifreli.
2: Yani, şifreli kanal bütün maçları veriyor. Yani,
0: evet.
2: Bütün maçları veriyor.
0: Bütün maçları veriyor. Recep Guguk selamlar demiş. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar kardeş. Bu sene inanıyorum milli takımımız yarı final oynayacaktı. İnşallah çocuklar biraz tabii ki kendilerini gösterecekler diye tahmin ediyorum. Çünkü bunu bekliyorlar. 24 sene az değil yani. Daha Kerim doğmamıştı en son. Değil mi Kerim? Biz dünya şampiyonasına evet. gittiğimizde.
2: Doğru.
0: Zaman ne çabuk geçiyor. Kerim, müzik arası yapalım mı?
2: Gerne. Eine kurze Musik Pause, lieber Kerim. Danach kommen wir wieder für euch zurück. Es gibt natürlich Fragen, wo man denn die türkischen Spiele sich angucken kann. Das Ganze wird im Hamburger Dox möglich sein. Alle türkischen Spiele der WM werden zusammen im Hamburger Dox geschaut. Das ist einfach nur möglich, weil der 14.06. ein Sonntag ist, der 20.06. ein Samstag ist und der 26.06. ein Freitag ist. Normalerweise sind die Spiele ja alle so gegen 4, 5 Uhr. Aber dadurch, dass es halt an diesen Wochenendtagen ist, ist es dann möglich, dass man das im Hamburger Dox alle sich live ansehen kann. Und dann auch, wenn wir gewinnen, natürlich das auch Ganze feiern können. Das ist auf jeden Fall dazu. Ansonsten werden die Spiele nicht auf ZDF gezeigt, sondern nur auf Magenta TV. Das sage ich jetzt nicht, um Werbung zu machen, sondern um darauf hinzuweisen, wo wir die Spiele schauen können. Und ansonsten wird es auch natürlich auf dem türkischen Staatssender TRT zu sehen sein. Das auf jeden Fall dazu. Und das möchte ich auch noch hinzufügen, bevor man jetzt denkt, ah, guck mal, da spart der ZDF wieder. Leute, ihr müsst daran denken, das sind ganz hohe Kosten für die Kanäle, weil man muss dafür zahlen, dass man diese Spiele geben kann. Und irgendwo wird dann da an unseren Steuergeldern gespart, denn wir zahlen ja diese Rundfunkgebühr. Also müsst ihr mal daran denken, dass der ZDF das gar nicht so schlecht macht. Denn hingegen, wenn wir das mit der Türkei vergleichen, hat zum Beispiel TRT die kompletten Lizenzen gekauft und damit Geld.
0: Magenta Schifrismus, Kerim, oder geldi
2: das
0: şimdi.
2: Das wollen wir gar nicht wissen, wie viel Geld da ausgegeben wurde. Fakt ist auf jeden Fall, dass da der ZDF gespart hat und dass das vielleicht auch für uns besser ist, weil es unsere Steuergelder ist, dass es Steuergelder sind. Also nicht immer dahinter irgendwelche schlechten Witze machen und irgendwie sagen, ja guck mal, da gehen die türkischen Menschen nicht, hat da damit nichts zu tun. Es hat einfach was mit den Kosten zu tun, was zu unseren Gunsten ist.
0: Peki, şarkıdan sonra buradayız. Niçin bana diyor zor soruda diyor bilet veriyorsun, istiyorsanız vermeyelim yani. Yarı finali siz yazdınız, yarı finale gidersek bilet hakkınız var. Demir Tunç, çok teşekkür ederiz bilgi için efendim. Şarkıdan sonra buradayız. Geliyoruz, ayrılmayın.
2: Eine kurze Musik Pause, dann kommen wir wieder für euch zurück.

0: çok istediğiniz bir türküyü sizler için çaldık. Sevgili Esat abi, modumuzu düşürme. Milli takım başarılı olsun. Bizim dileğimiz o. Gönlümüzden geçen o. Biz de biliyoruz gücümüzün nasıl olduğunu ama enerjimizle, inancımızla belki bir yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Tabii ki futbol bu. Kaybederiz, kazanırız hiç önemli değil. Önemli olan milli takımın orada bayrağımızı onurlu bir şekilde, mücadeleci bir şekilde, spor ahlakına yakışır bir şekilde temsil etmesidir. Kupalar falan, bunların hepsi bizim için hikaye, gerisi masal. Biz istiyoruz ki bayrağımızı gururla dalgalandıran ve sezon bittiğinde, Dünya Kupası bittiğinde bütün dünyada evet bu sezonda, bu yarışmada Türk milli takımın gençleri elinden geldiğince dürüstçe spor ahlakıyla oynadılar dedirtmek. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Kupa falan hikaye değil mi Kerim?
1: Ja, Kasim, da auf jeden Fall viele Nachrichten auch für unsere WM-Spiele der Türkei. Da wünschen natürlich viele erstmal viel Glück der türkischen Mannschaft. Wir wünschen der Mannschaft natürlich auch viel Glück und hoffen natürlich das Beste und glauben auch daran, dass unsere Mannschaft das Beste daraus machen wird. Aber nicht nur natürlich die Türkei, sondern auch Deutschland ist für mich wichtig, Kasim. Auch dem, auch der deutschen Mannschaft wünsche ich natürlich sehr viel Erfolg und sehr viel Glück. Hoffe auch, dass die deutsche Mannschaft die WM vielleicht auch gewinnt, denn auch hier ist unsere Heimat, beziehungsweise ich spreche für mich erstmal, auch Deutschland ist meine Heimat und auch da würde ich mich freuen, wenn Deutschland gewinnt.
0: Evet, sevgili Kerim, telefon parmağım dokundu, tesadüfen bir dinleyici arıyor, ismi de yazmıyor, çıkarsa konuşuruz kendisiyle, hadi bakalım çıkacak mı, belki müsait değildir, yani yanlışlıkla arıyoruz, çıkmadı, peki o zaman iyi ki çıkmadı. Kimmiş bu, bakayım mesaj gelen mesaja bir bakayım Kerim ne diyor mesajda, yanlışlıkla dokununca böyle oluyor. Wilhelmsburg'dan Nihat Öztürk, kusura bakmayın yanlışlıkla aradık sizi efendim, işiniz gücünüz rast gelsin, günaydın diye yazmış, teşekkür ederiz. Baklavacı Turgay da demiş ki sabah sabah canımızı alın daha iyi demiş. Allah hayırdır inşallah, aman kardeşim yaşayın, güzelliklerle yaşayın. Bu şarkıya çok güzel uyar diye gül resimleri göndermişler. Teşekkür ederim. Aa, bu şarkıyı çok seven olmuş Kerim. Bakar mısın? Sesi aç, aç, aç diye yazanlar var. Ne güzel. Peki şimdi acı ama bir gerçek habere gidiyoruz sevgili dostlar. Özellikle Almanya'da yaşayan, tren yoluyla yolculuk yapanlar hep şikayetlerimiz vardır. Hep trenler gecikiyor deriz. Deutsche Bahn 13 milyar euro destek istemiş. Para yoksa trenler yine gecikecek demiş. Şimdi ben onlara Kerim'i göndereceğim. Çünkü Kerim'in hep problemi vardı okurken. Deutsche Bahn dakiklik hedefi 13 milyar euro ek kaynakla düzelteceğiz diyor Kerim. Hedefleri ise daha öyle yani %100 dakik gelmeyecek. %70'e getirmeyi planlıyorlar. Japonya'da bir dakika geç kaldı diye oranın yöneticileri istifa ediyor. Bu konuda ne diyorsun Kerim Bey?
1: Kazım her şey yolunda lütfen. Biz niye konuşuyoruz ki böyle şeyleri?
0: Ay, dakik mi geliyor trenler?
1: Abi lütfen arabanı
0: bırak. Dün ben gittim dakikti. Yani dün ben trenle gittim geldim. Dakikti. Hayır,
1: arabanı bırakır mısın lütfen? Bak park, lütfen park etme. Arabanı sat.
0: Evet.
1: Yürüyerek trenle her tarafa git hadi.
0: En güzeli. Öyle. En güzeli. Yani hava güzel oldu mu yürümek güzel oluyor Kerim. Yani arabayla gelemiyorum çünkü inşaat var ya.
1: Gerçekten istersen Munzburg'dan böyle Lübeck'e kadar yürüyerek git. İstekleri zaten o. Arabanı satar mısın lütfen? Arabaya gerek yok ki bizim zaten.
0: Lübeck basit ya, bindin mi trenle gidebiliyorsun. Bana bahane ya, bulma.
1: Git bakalım, git de gör.
0: Geçen hafta gördün canlı yayına 45 dakikada geldim. Yürüyerek 17 dakikada geldiğim yolu 45 dakikada arabayla geldim. Her taraf kapalıydı. Şimdi bana burada abi, muhalefet yaptırtma.
1: Yok zaten. Yok muhalefet yaptır. Hayır git. Abi hiç sorun yok. Arabanı bırak. Park tamam. Zaten park işte park sorunun olmaz. Bisiklete bin. Affedersin Frankfurt'a git bisikletle istiyorsan. Yani hiç sorun yok.
0: Onu Esat abi yapar yani, ben yapamam.
1: İstekleri öyle ki zaten. İstekleri öyle.
0: Bravo Kerim demiş Yalçın Dayar sana. Yalçın abine rüşvet yok, mi verdin bravo yapsın diye?
1: Hayır. Abi yok, ben bir şey demiyorum. Diyorum ki her şey yolunda. Her şey süper. Arabanı lütfen git sat. Araba da satın alma. Çünkü bizim Almanya'nın ekonomisine araba satın almamıza gerek yok. Almanya'nın ekonomisi arabasız da yürüyor. Git sat, sürme arabayı da, bir şey de yapma, trene bin git git. Bakalım sen, hadi hepimiz öyle yapalım.
0: Bak çok negatif bakıyorsun olaya. Birazdan diyeceksin ki Kazım abi bana araba alırken yardımcı olur musun? Olmayacağım. Bisikletle git. Hadi çevir şarkı arasına gideceğiz. Sevgili dostlar bir mesaj bekliyorum sizden. Bir mesaj. Hangi şarkı istiyorsanız ilk yazanın şarkısını da çalacağız ikinci şarkı olarak. Hadi yaz gönder istek şarkını buradan paylaşalım dinleyicilerle.
1: Die deutsche Bahnchefin Evelyn Paller fordert für das Bestandsnetz bis 2030 mindestens 13 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln. Ohne dieses Geld werde das von der Bundesregierung gesetzte Pünktlichkeitsziel von 70% leider klar verfehlt. Und das ist wieder einmal eine Nachricht, wo ich etwas grinsen muss, weil ich einfach mal wieder denke, ja gut, noch mehr Geld, um die Bahn pünktlicher zu machen. Ein marodes System etc. lieber Kasim. Also all das ist irgendwie in Anführungsstrichen normal wahrscheinlich und kann man gar nicht so richtig ändern. Aber auch leider echt traurig, Kasim, dass wir uns um solche Sachen sorgen müssen und so viel Geld reinstecken müssen in unsere Bahn. Das ist echt schon leider etwas traurig, dass das so passieren muss. Aber so ist das Leben. So können wir leider nicht viel gegen machen. Und der Kasim hat dann mich gefragt nach meiner Meinung und ich habe da immer so eine strikte Meinung zu. Verkauf einfach dein Auto. Einfach überall mit Fahrrad und Bus und Bahn hin. So ist der Wunsch. Parkplätze findet man ja sowieso nirgends so mehr. Folgen wir den Wünschen einfach mal und fahren mal überall mit Bus und Bahn und dann werden wir auch sehen, dass das Bus- und Bahnnetz auch noch nicht gar nicht so ausgereift ist, wie das von manchen Parteien dargestellt wird. Also ich bin da wirklich, was soll ich sagen? Und die deutsche Wirtschaft ist ja auch nicht auf Autos oder so angewiesen. Deswegen, ach komm. Verkauf deine Autos, wir brauchen keine Autos mehr kaufen. Lass uns jetzt einfach nur mit Bus und Bahn fahren. Das wird der deutschen Wirtschaft auf jeden Fall sehr hilfreich werden. Ich bin da wirklich super gespannt.
0: Peki, hemen şarkıdan sonra geliyoruz. İlk yazan TikTok'tan bir takipçimiz yazmış. Kayahan'dan Olsaydım şarkısını istemiş. Birazdan onu da dinleteceğiz. Geliyoruz.

0: Evet, mesele zaman bitti. Bugün de Tide Radyo'nun bizlere ayırmış olduğu sürenin sonuna geldik. Sevgili dostlar, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle her şey ama her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Kerimciğim, evet, moralini bozma. Her şey güzel olur.
1: Yok bir şey ama yok ben
0: sana. Sen bakma Esat abinin sana takıldığına. Yok. Milli takım başarılı
1: Esat
0: olacak.
1: Esat abi hep takar da.
0: Aslında Esat abi Türkiye'ye girerken, tamam mı, vergi almak lazım ondan. Milli takımı desteklemiyormuş gibi hissediyorum. Tamam, destekliyor da böyle bir enerji göndermiyor. Tamam mı? Tatile gidecek yakında. Tatilde ona gümrükte bir 500 euro hoş geldin parası yazsınlar. Gitmez bir daha Türkiye'ye. Ali Kaya, teşekkür ederiz kardeşim. Metin Şentürk'ten şarkı isteyenler var. Teşekkür ederiz. Asuman Hanım Mustafa Ceceli istemiş ama TikTok'tan az önce, hepinizden önce Lale Zamanı diye bir kod ismi kullanan bir dinleyicimiz Kayağan'dan Olsaydım şarkısını istemiş. Onunla vedamızı yapıyoruz. Güzel bir gün olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime yine güldürmeye devam edecek. Akşam üzeri sohbette görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Von heute, was das von uns? Morgen um Punkt 0 Uhr heißt es wieder für euch, Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch, Tide Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Bis dahin, passt euch auf, bleibt gesund, achtet auf eure Gesundheit. Seid glücklich, seid dankbar für all das, was ihr im Leben habt. Und seid einfach glücklich. Und damit kann die Welt einfach auch nur besser aussehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Donnerstag. Bis dahin, tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sunar.
2: Arif Güven Showtime.
5: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan Müşerref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
6: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
7: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım. Ben de buradayım.
8: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
2: Arif Güven Show.
9: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
10: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
11: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
12: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Şov.
1: Ya kurban olayım, bu jenerik bana çok abartı geliyor. Hakikaten söylüyorum. Yok. Güleceğiniz, eğleneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz. Yavrum bunların bir tanesini yapsam hakikaten söylüyorum. Ben krallığımı ilan ederim abi. Vallahi söylüyorum. Bir beklentiniz olmasın gençlik. Bu jingle çok abartı, hakikaten söylüyorum. Sevgili dinleyenler, malumunuz radyocu geldi hanım. Ben birisine şey söyledim. Dedi ki abi ne iş yapıyorsun? Beni tanımıyor belli ki. Dedim radyocuyum. Dedi hiç benzemiyorsun. Sanki dedim mesleğin böyle bir yüz şekli vardı abi. Tabii canım ya. Radyocu geldi hanım. Kurban olduklarım. Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Malum Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Yine geliyoruz, yine geliyoruz valla. Mazeret de söyleyemiyoruz ki patronlara. Ya ocakta yemeğim var, bugün gelmesen falan diye. Gel diyorlar, geliyorum. Git diyorlar, gidiyorum. Pati ver diyorlar, pati veriyorum. Severek mi geliyoruz? Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu hayatta öğrendiğim en kesin şey, yavrum canı isteyen her zaman senin için vakit bulabilir. Atomu parçalıyor olsa der ki dur ya birazdan parçalarım ben bunu der, gelir abi. Ama canı istemeyenin asla vakti yoktur. 5 dakikada 100 tane mazeret sunabilir abi. Biz yine geliyoruz. Buradayız. Yavrum her gün geliyorum ya. Arsız olmuşum artık ben. Vallahi yayın arsızı olmuşum ben. Tabii canım. Dur oğlum, başlar başlamaz dert yanma. Yok be oğlum. Sürekli dert anlatan insanlardan nefret ederim. Tamam dertleşmek güzel bir şeydir ama çift taraflı olursa canım kardeşim. Hani neden dünyanın tüm yükünü sen çekiyormuşsun da diğer 7 milyar insan el ele tutuşmuş halay çekiyormuş gibi davranıyorsun değil mi ya? Herkesin derdi var. Anlatma tek taraflı. Şimdi şu teşekkürname kısmını canım kardeşim böyle bir aradan çıkartalım. Kurban olduklarım, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Hatta şöyle söyleyelim. Günün sonunda vay lan hiç beklemiyordum diyeceğiniz güzel gelişmelerin olduğu bir gün olsun inşallah. Seyir halinde olanlar malumunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyoruz. Bu arada seyir halinde olanlara babacığım motoruna zam geldi, benzine indirim geldi. Artık iyice kafamız karışsın diye ellerinden geleni yapıyorlar yemin ediyorum. Neye zam geliyor, neye indirim geliyor, çıkamadık işin içinden. Sonra bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese çok çok selam olsun. Ama tabii ki de kocaman alkış biliyorsunuz ki elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Yine mesajlarımız var. Vallahi söylüyorum ya. Ben boşuna demiyorum abi. Arif Güven Showtime. Sevgili dinleyenler sizin programınız. Fark ettiniz mi? Bak bu radyo programını radyodan söktüm aldım size verdim abi. Sizin diyorum çünkü. Yavrum işte günün konusuyla ilgili mesajlar geliyor. Programın formatına uyacak olan böyle bir haber varsa abi bak böyle bir haber var deyip haber yolluyorsunuz. Vallahi. Şöyle söyleyelim. Bu radyo programında olayın %70'i bendeyse %30'u sizde. Hemen havaya girmeyin büyük hissedar yine benim yine benim yani. Ne oluyor memlekette? Gezegende ne oluyor? Elbette anlatacağız. Meteoroloji uzmanları uyarmaya devam ediyor. Sıcak. Yavrum daha da sıcak olacak. Bir insan duş alırken terler mi ya? Vallahi söylüyorum. Uyurken sıcaktan vallahi bak dün gece uyurken sıcaktan herhalde 2 kilo vermişimdir abicim. Beni geç abi, beni geç. Evdeki köpek bile yemin ediyorum bak. Hera'ya bakıyorum, Hera sanki kafayı yemiş gibi davranıyor. 5 dakika içerisinde 7 kere yer değiştirdi hayvan yemin ediyorum. Çiçeğim kurban olduğum ilk defa denk gelenler varsa muhtemelen biliyorlardır. Fark etmişsinizdir zaten bu kadar açılış bile. Programla ilgili size bilgi vermiştir. Evet evet doğru düşünüyorsunuz. Akıldan fikirden uzak radyo programı Arif Güven Showtime. Ya hakikaten söylüyorum. Gram akıl yok. Dün şöyle bir şey oldu. Gece evdeyim elektrikler kesildi. Elektrikler kesildiğinde telefonun ışığıyla canım kardeşim telefonu aradım yani. Oy oy buradayız. Velhasıl başlıyoruz.

0: abi.
1: Alp abi.
0: Avanos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle, bir yayınla. Kurbanın olam da.
2: Selam Arif.
3: Selam Arif.
2: Beyşehir'den selamlar. Takipteyiz. Takipteyiz.
4: Hırslar Ali Baba eskiden seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
5: Arif Güven.
4: Kolay gelsin başkan.
6: Selam Arif.
7: Selam Arif.
6: Antakya'dan Oktay.
7: Antakya'dan Oktay.
6: Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
8: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
9: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: Bayanlar baylar hadi yavrum.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
0: Sebep?
1: Hadi buradayız burada. Yayında.
0: Sevgili dinleyenler. Malumunuz bizim en keyif aldığımız bölüm. Hem şöyle bir yoklama yapacağız. Kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar canım kardeşim. Sosyal medya adreslerimizi hatırlatacağız. Teşekkür ediyoruz herkese valla. Öncelikle 0530-071-4355 Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası hadi bir daha. 0530-071-4355 Canım kardeşim WhatsApp numaramızdır. Alamayanlar için bir daha verelim. Nasıl olsa beleş abicim. Tabii canım beleş abi veririz. Normalde bilenler bilir. Ben insana, ben adama hakikaten söylüyorum. Günahımı vermem yani. Bu beleş veriyorum. 0530-071-4355 Sonra cuma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın ismiyle bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Başka Facebook'liler gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür misali. Öyle duran bir adresimiz var. Arif Güven Showtime beğeni sayfası. Twitter @arifguven. Evet. Buyurun. Bak dinleyenler beni sever. Az önce söyledim. Elektrikler kesildi. Dün gece telefonun ışığıyla vallahi söylüyorum telefonu aradım. Kendimi aptal gibi hissettim dedim. Bununla alakalı gülücük gülücük gülücük gelmiş. Aptal yazmışlar bana ya. Ya kurban olduğum sizin hiç olmadı mı ya? Dur soralım ya. Sevgili dinleyenler sizin de vallahi abi kendimi aptal gibi hissettim dediğiniz hiçbir şey olmadı mı hayatınızda? Mutlaka olmuştur abi. Yazın yollayın. Giriş konusu bu olsun. Abi kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz ne oldu? 0530-071-4355 WhatsApp'tan yazın gelsin abi. Giriş konusu bu olsun. Bu nedir? Selamlar. Aleyküm selam. Dünya makarna günü mü? Bugün hakikaten dünya makarna günü mü? O zaman bütün makarnaların gününü kutluyorum. Buradan bütün makarnalara seslenmek istiyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Valla muazzam bir gıdasınız. Dünya makarna günü. Her güne de bir şey buldular. Hakikaten söylüyorum yani. Twitter. Arif Güven abi. Söyledim az önce. Twitter'ı çok seviyorum valla. Artık millet başına bir şey geldiğinde direkt abi Twitter'a yazmaya başladı. Ki haklılar, nasıl yazmasınlar? Çünkü bütün olaylar Twitter'da çözülüyor. Şikayetçi olduğun kişi anında tutuklanıyor. Sitede bak Twitter'da her şey var abi. Eğlence var, siyaset var, ekonomi var, spor var, yaşama var. Yaşam var da bir de yasama ve yürütme yargı da var yani. Öyle. Ne oluyor? Patron selam, yaz yoklamaya. Bak kurban olduğum ya. Canım ciğerim Tayland'dan böyle bir video yollamış ki birazdan kendi Instagram sayfamda da paylaşacağım. Maymun adası varmış. Maymun adasından böyle bir görüntü çekmiş. Hakikaten şimdi burada bir sürü maymun var. Bak diyor ki maymunlara da seni dinletiyorum. Ver bakayım abi sesi.
2: Arif maymunlara bile seni dinlettiriyor maymunlara. Bak Kopika adasındayız. Maymun adası var burada. Ağzına kadar maymun dolu buralar. Her yer maymun. Maymunlara bile Arif Güven'i dinlettiriyor. Bak seni yazsa heyecanlı heyecanlı dinliyorlar ha.
0: Tövbe yarabbim ya. Hakikaten maymun adasında şu anda ve bizim programı maymunlara dinletiyor ya. Bu alttan alttan bana verilen bir mesaj mı acaba bilmiyorum. Şöyle selamlar. Bakalım. Antalya'dan selamlar. Reis. Eyvallah kurban olduğum. Manavgat'a selam olsun. Uşak bizimle birlikte. Edirne'den selam var. Nevşehir aynı şekilde. Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Biga. Düzce'den selamlar abi. Bilecik burada. Yaz yoklamaya. Yozgat'tan selamlar. Tokat burada. Bolu'ya selam olsun. Giresun selam olsun. Karaman selam olsun. Buyurun Mardin'den selamlar. Nazilli burada. Elbistan burada. Yalova'dan selamlar. Ünye olmazsa olmazımız canım kardeşim. İnegöl geldi. Eskişehir burada. Konya burada. Erzincan'dan selamlar abi. Asker kardeşlerimiz. Canım kardeşlerim benim. Kurban olurum. Hayırlı tezkereler olsun. Buyurun Samsun Bafra burada. Afyonkarahisar'dan selamlar reis. Silifke'den selamımız var. Adıyaman aynı şekilde. Neresi? Adana. Selam olsun. Buyurun. Evet ya bugün işleyeceğimiz haberlerden bir tanesi malumunuz Melih Gökçek canım kardeşim Photoshop'la orgeneral forması giydirilmiş Beşiktaş'ın eski futbolcusunun şehit başlığıyla paylaştı ya. Anlatırım. Haberi yollamışlar. Buyurun kral hoş geldin. Menemen'den Tırcengin iyi yayınlar. Kurban olduğum. Konca burada. Londra'ya selam olsun. Buyurun. Kim bu? 67-69 telefon numarasının son 4 rakamı. Kim olduğunu bilmiyoruz. İyi yayınlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fotoğraf mı? Ver bakayım. Yine bir haber yollanmış. Ses kayıtlarımız var. Bu ses kayıtları babacığım anlamadım neye göre açılıyor, neye göre açılmıyor? Bilemiyorum ama 1540 telefon numarasının son 4 rakamı. Ses kaydı gelmiş ama açamıyoruz. 5971 aynı şekilde ses kaydı yollamış. Buyurun Nevzat'ım gelmiş, Nevzat'ım kurban olduğum. 139 Nevzat kardeşinden sevgiler saygılar selamlar. Helal olsun haberim bu. Tıkla bakayım yavrum. Birazdan mı? Sevgili dinleyenler birazdan yine yoklamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik abi 1-2-3 tıp diyoruz ve mola alıyoruz. 1-2-3 tıp ver baba.
3: Arif Güven Showtime.
2: Erzincan'dan Murat ben. Vallahi pazartesi günleri sen olmasa bu pazartesi sendromunu biz atlatamayız abim be. Teşekkürler abim.
4: Abi sen de bizim gibi 8-5.30 çalış. Yoksa 3 saat bize yetmiyor abi ya. Sensiz akşam olmuyor abi.
5: İki ileri bir geri bitmez bu Arif Güven serüveni. Ben Yalova'dan Yavuz abi dinlemeye devam.
3: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Kuzey Al-

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hey, işini daha fazla

0: Insta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Schitt-Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Schitt-Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
10: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
11: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
7: Arif Güven Showtime.
12: Merhaba Arif Güven. Ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
13: Arif'im ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
14: Selam Arif Güven. Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
15: Ben Merve.
16: Ben Cansu.
17: Ben Büşra.
18: Ben Aslı.
19: Ben Tuğçe.
20: Ben Şennur.
21: Seni dinlemekte.

kurban olduğum. Vallahi razı olsun canım kardeşim benim. Buyurunuz. Hoş geldin çirkin diye gelen bir mesaj var. Dinleyiciler, hakikaten söylüyorum. Ben de artık dalga geçiyorlar ya. Şey mi benim durumum? Hani kurt kocayın köpeklerin maskarası olur derler ya. Benim durum galiba oldu abi, bilmiyorum. Çiçeğim. Bu yaz gittiğim her yerde eşyalarımı unuttum. Buraya dur bakayım. Ha, evet ya. Günün giriş konusuydu. Doğru doğru. Ben de diyorum ki dinleyici ne yazıyor bana? Abi kendimi aptal gibi hissettim dediğiniz ne var abi? Onlara bakacağız. Hala selamlarımız var. Bakayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Konya Beyşehir'den. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Baba bir dünya mesaj gelmiş, dur bakayım ya. Evet abi, kendimi aptal gibi hissettim dediğiniz acep ne var? Abi dur bakayım. Hah, açıldı. Çiçeğim, bu yaz gittiğim her yerde eşyalarımı unuttum. Eşyalar arkamdan kargo kargo gezdi. Elbiseler de sahibi gibi gezinti diye dalga geçti arkadaşlarım. Evet ya. Kendimi aptal gibi hissettim dediğiniz acep ne var diye sorduk. Bakayım. Onunla hayatım kayarcasına bile... İlk buluşmam hayat... Eyvallah. İlk buluşmada onun üzerine bir bardak kolayı devirmiştim. Kendimi aptal gibi hissettim abi. Eyvallah. Yıllar önceydi. Arabayı nereye park ettiğimi unutmuştum. Kendimi aptal gibi hissetmiştim. Olabiliyor. Hayvan gibi çalıştığım sınavdan arkadaşımın kopya çekerek benden yüksek almasında kendimi aptal gibi hissettim. Evden aceleyle çıkarken kontağı defalarca basıp daire kapısının açılmasını beklemiştim. Kendimi aptal gibi hissettim. Olabiliyor abi, olabiliyor. Kulağımda kulaklık, şarkı dinlerken Akbil turnikesine Akbil basmayı unuttum.

Simgeciğim, çok uzun yazmışsın, anlamadım canım kardeşim ya. Kardeşim dediğim ortağımın beni dolandırmasıyla kendimi aptal gibi hissettim abi. Eyvallah canım kardeşim. Haksızlıktan emin olduğum insanlar kafamda affedilebilir kılmak için çaba sarf edip kendimi aptal gibi hissediyorum. Evet.

0: aleykümselam diyelim toptan abi. 6. sınıfta İngilizce dersinde ilkokulu first school olarak yazmıştım. Sıra bana gelip sınıfta sesli okuyunca kendimi aptal gibi hissettim. Arabamı sattığım an kendimi aptal gibi hissettim. Araba fiyatları uçtu gitti abi, doğru söylüyorsun. Bu arada sevgili dinleyenler, yeni bir zam haberimiz var mı? Olma mı be? Nerede zam haberi var? Söyleyelim, Vergizistan Cumhuriyeti'nde. Valla sigaraya yeni bir zam diyorlar yani. Valla. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Bak şimdi Milliyet Gazetesi, canım kardeşim. Akaryakıta yapılan zamları zam olarak yazmıyorlar artık, biliyorsunuz değil mi? Değişiklik olarak vermiş. Evet abi. Akaryakıta değişiklik. Daha sonraları düzenleme yazanlar da vardı galiba. Bence öyle yazmayın. Hakikaten söylüyorum. Değişiklik bile kulağa değişik geliyor. Şey yazın. Benzin değer kazandı falan yazın. Hani böyle. Akaryakıt fiyatlarına revize edildi yazın. Fiyatlar yukarıya doğru yuvarlandı yazın. Fiyatlar hopladı yazın bak. Valla. Ya da şey yazın. İşte akaryakıt fiyatlarında böyle bir hoşluk oldu falan yazın. Yani. Kulağa da güzel geliyor abi. Benzin fiyatlarında bir hoşluk oldu sevgili dinleyenler. Bak bu kulağa güzel geliyor. Hoşluk oldu yazın. Valla söylüyorum. Oy oy, bakacağız, kurban olduğum, bakacağız. Bakalım, bir dünya mesaj var. İlkokulda İngilizce dersinde Van yerine Van'ı bildiğim bizim memleketteki Van diye yazınca kendimi aptal gibi hissettim abi. Güzel. Kullanıldığımı fark ettiğim her an kendimi aptal gibi hissediyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir seferinde montaj yaparken çekmecenin kulpunu içeriden takmıştım, kendimi aptal gibi hissettim abi. Buzdolabına koymam gereken yemeği vestiyere koyduğumu anladığım an kendimi aptal gibi hissettim. Oluyor bak, demek ki ben yalnız değilmişim abi. Ölümüne kadar beraber izlemesine kanıp bütün hayatımı ona göre planladıktan sonra bir anda çekip gittiğinde hissettiğim an, işte kendimi aptal gibi hissettiğim anda abi. Eyvallah canım kardeşim. Abi ben de senin gibi elimde telefon olduğunu unutup saatlerce telefonu aramıştım. Oluyor, dalgınlıktan oluyor. Ama kendimizi bazen aptal gibi hissediyoruz yani. Kurban olduklarım, bütün mesajlar için herkese hakikaten söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bu böyle bir giriş konusuydu. Birazdan mı? Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Birazdan hep birlikte bakacağız. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
1: Arif Güven, seni takip etmekten tarlada iz takip edemiyoruz. Gözün kör olmasın.
2: Arif Güven, baba parti kur, oy verelim. Haydi el ele oylar Arif Güven'e. Seviliyorsun.
3: Arif baba, seviliyorsun. Haftaya seninle başlamaktan daha güzel hiçbir şey olamaz. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
4: Arif Güven Show.

Yapıştır kurban olduğu Maarif Güven Showtime. Biraz böyle bir alkış. Bu nedir bakalım? Patronla telefonla konuşurken telefonumu aradığımı söylemiştim. Ne oldu diye sordu patron. Telefonu bulamıyorum dedim. Benimle nasıl konuşuyorsun deyince... Kendimi aptalın önde gidene hissetmiştim. Yalamadan güleyim yollamış, kurban olduğum. Şimdi biz bakalım ne oluyor ne bitiyor. Buyurun, bir siz eksiktiniz. Dev çekirge bu kez de Adıyaman'da görüldü diye böyle bir haber var. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında görülen dev çekirgeler şaşırttı. Çekirgenin boyu yaklaşık 25 santimetre olduğu aktarıldı. Yaklaşık 10 gün önce de Batman'da dev çekirgeler görülmüştü. Yavrum... Hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar diyorsun ya. Bu vallahi kesin beş sıçrar yani. Anlatırız. Bu nedir? Gerginiz, stresliyiz. Düğünlerde bile kavga ediyoruz. Düğünde istek parça kavgası, sandalyeler havada uçuştu. Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu. Ya hakikaten söylüyorum, şu insanların en mutlu gününü zehir ediyorsunuz ya. Yazık değil mi oğlum? Geline damada yazık değil mi ya? Anlatırım. Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip aynı zamanda arabayı kırmızıya boyadı. Nedir hikaye? İstanbul Ümraniye'de otobüste durak dışında binmek isteyen bir kadın otobüse alınmayınca önce camları yumrukladı, daha sonra da boya ile otobüsü kırmızıya boyadı. Bu nasıl bir kindarlıktır? Hakikaten söylüyorum ya. Anlatırım. Buyurun. Başka bir kindar da şu. Babasına kızıp ATM'lere saldıran kadının 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hep birlikte Bursa'ya gideceğiz bu haberle alakalı. Bursa'da babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı keserle ATM'lere saldıran 41 yaşındaki Nurcan T. Aynı zamanda bu arkadaşın poliste 11 suç kaydı olduğu da ortaya çıkmış. Ara başlık cinnet geçirdim diyor. Anlatırım. Buyurun. Eşinden ayrıldı. Arabasına kaynanam Bediadan kurtuldum yazdırdı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına tepki olarak arabasının arka camına kaynanam Bediadan kurtuldum yazdırdı. Buyurun. Evlilik ve ticaret Fatih ile 1 milyon liralık dolandırıcılık. Nereye gidiyoruz? Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelerek evlilik ve ticaret Fatih ile 1 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapan 3 dil bilen kadın Ankara'da yakalanmış ya. Evlilik ve ticaret. Bak hani seni dolandıracak ama sana seçenekler sunuyor. Diyor ki seni dolandıracağım da hani evlilikte mi dolandırayım, ticarette mi dolandırayım? Tabii canım. Ya da herhalde benimle evlen diyor. Yok ben seninle evlenmek istemiyorum diyorsan o zaman diyor ticaret yapalım. Ya da tam tersi ticaret yapalım, olmaz o zaman evlen benimle. Anlatırım. Telefonla aradıkları eski rektörü, canım kardeşim bu sistem hala ya benim aklım mantığım almıyor ya. Kaç sene oldu abi, hala. Üstelik de bu sefer eski rektörü 117 bin dolandırmışlar abi. Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon dolandırıcıların tuzağına düşen eski rektör. 117 bin TL dolandırılmış. Vallahi ülkede asla çökmeyen, asla ülkede kriz görmeyen, aynı zamanda ülkede hep zirvede, hep karda, hep kazançlı olan tek sektör vallahi dolandırıcılık yani. Sevgili dinleyenler, var işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesini biliyorsunuz. Saate bakıyoruz. Çünkü bir o kadar da zamanımız var.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey! İşini daha

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
6: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
7: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
8: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
3: Arif Güven Showtime.
9: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
10: Selamünaleyküm Arif abi. Giresungür Adadan Mehmet. Ben de buradayım abi.
11: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi.
12: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
13: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
3: Arif Güven Showtime.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Daha yüksel. Şebe buradayız, buradayız. Yayın. Sevgili dinleyenler, giriş konusu olsun dedik ama hakikaten söylüyorum. Şimdi gelen mesajlara bakıyorum, bir dünya mesajımız var. Dolayısıyla bunu giriş konusu olmaktan çıkartalım abi. Günün konusu bu olsun. Abi kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz neler yaşadınız abi? Şöyle bir şey olmuştu, o an kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz ne varsa bugünün günün konusu olsun abi. Giriş konusuydu ama çok fazla mesaj var. Hem diğer mesajlara da bakarız hem de yenileri de gelebilir. 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, yazınız yollayınız. Ne oluyor ne bitiyor bakalım bakalım bakalım. Bu nedir yavrum? Kocasını canlı canlı toprağa gömüp dua etti. Polis alarma geçti. Allah Allah. İstanbul Esenler'de Fikriye Şahin'i, eşi Supi Şahin'i inşaat alanında canlı canlı toprağa gömüp ellerini açarak dua etti. Bu ilginç ve tedirgin edici anları gören inşaatın bekleyicisi polise haber verdi. Olayın iç yüzü daha sonra ortaya çıktı. Ne olmuş? Esenler 15 Temmuz mahallesinde önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Supi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla giriyorlar. Kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek haklı olarak polise haber verdi. Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Kadının polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi. Abi... Elektrik çarpmış, olmuş, bitmiş artık. Sonrasında kocasını toprağa gömmek ne ya? Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Kadının polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polis ayrıldı, çift de evine geri döndü. İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler birine elektrik çarpmış dedi. Biz sorduk, yıllar önce elektrik çekmiş vücudu. Onun için de kendisini toprağa gömmüş, toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi diye haber böyle gidiyor. Allah Allah. Akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Ne oluyor ne bitiyor bakalım. Hırsızlık taktiklerini Google'da araştırdı. Ev sahibinin kasasını boşalttı. Ama gel gör ki yeteri kadar araştırmamış çünkü yakalanmış amca. Bayrampaşa'da Seyhan K. 22 yılı evinde oturduğu Suat Kara'nın yatak odasındaki çelik kasasını erkek arkadaşı Erhan Ercan'la çaldı. 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve parayı alan iki şüpheli kasayı daha sonra yatak odasına geri koydu. Ziynet eşyalarının çalındığını bir ay sonra fark eden Suat Kara'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Serhan K. serbest kalırken Erhan Ercan tutuklandı. Şüpheliler kasanın şifresini giremeyince çilingiri aradı. İki şüpheli çilingiri kasasının kendilerine ait olduğunu, şifrelerini unuttuğunu inandırarak kasayı kapıyı açtırdı. Serhan K. Erhan Ercan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları aldıktan sonra kasayı tekrar eve geri koymuşlar abi. Ve nasıl soygun yapacaklarını da yavrum hakikaten Google'da aratmışlar. Bak mesela şimdi bu arkadaşların bilgisayarı incelemeye alındıktan sonra neler çıkmış, geçmişinde neyi aratmışlar bak Google'da. Kapının yanındaki kamera kaç metre mesafe çekebilir bunu aratmışlar. Kapı önündeki kamera kaç metre yazmışlar. Bip yanağındaki ikinci kanat camına kameralar ne kadar uzaklıkta diye aratmışlar. İlhan'ın iki katlı kameralarını kadar görüntü alabilir. Ne kadar görüntü alabilir diye aratmışlar. Ya Google'da bildiğin abicim biz bu kasayı nasıl soyarız diye araştırma yapmış arkadaşlar. Keşke şeyi de araştırsalarmış. Hapiste günler nasıl geçer mesela. Google'a bunu da aratın abi. Oy oy. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri işte bunlar. Canım kardeşim olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmaz. Sebep Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devriye atsınlar bari.

Arif, Türk kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?

0: Buradayız burada. Haberler. Abi günün konusu. Yavrum günün konusunu verdim. Kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz böyle bir an oluyor ya. Dolayısıyla bugün bundan bahsediyoruz. İlk giriş konusuydu ama çok da mesaj gelince dolayısıyla dedik ki biz bu konuyu yayalım. Bugünün konusu bu. Abi kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz acep ne oldu? Biz bu arada haberler. Bakayım. Dev çekirgeye şu habere bir bakalım. Bu kez de canım kardeşim Adıyaman'da görülmüş. Nedir hikaye? Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında görülen dev çekirgeler şaşırttı. Çekirgenin boyunun yaklaşık 25 santimetre olduğu aktarıldı ki 10 gün önce de Batman'da bu dev çekirgeler görülmüştü. Kuru Geçit Mahallesi Gölbaşı Gölü yürüyüş yolu üzerinde yaklaşık 25 santimetrelik dev etçil çekirge türü görüldü. Çekirgeyi gören Eyüp Dağlılar demiş ki 45 yaşıma geldim ilk defa bu kadar büyük çekirge gördüm. Boyun antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreye kadar olabiliyorlar. Bu çekirgeler ekili arazilere zarar verebiliyormuş canım kardeşim. Şimdi fotoğrafta var hakikaten söylüyorum. Dediğimiz gibi çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar. Bu 5 sıçrar abi. Bu 5 sıçrar ve buna da hiçbir şey yapamazsın. Açıklamaya söyleyeyim. Abi 25 santimetrelik çekirgeden bahsediyoruz ya. Bu bir sıçrayışta muhtemelen 400 metre ileri gidiyordur yani. Yavrum, kocaman bir çekirgeden bahsediyoruz ya. Bir sıçrayışta ilçe değiştirebilir gibi geliyor bana. Ki bunları öldürmeye kalksan vallahi bak çekirgeyi herhalde abi bunları tüfekle vurmak lazım yani. Kocaman ya. Buyurun, düğünde istek parça kavgası, sandalyeler havada uçuştu. Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle, istek şarkı düğün dediğine göre kesin erik dalı yani. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu. Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğünde bir anda abi ortalık savaş alanına dönmüş. Ya ayıptır ya, hakikaten söylüyorum günahtır ya. Yani insanların o kadar hazırlık yapıp da lan en mutlu günümüz dedikleri günü böyle berbat ediyor olmak yazık ya, yallah yazık. Düşün abi, gelin ve damatsın hani... Adını bile bilmediğin, ne bileyim abi, zurnanın hani zırt dediği böyle deliğin akrabaları düğününde oynayacak diye senin en güzel gününün içine ediyorlar abi. Kötü. Bu sebepten dolayı Allah hepimize hakikaten söylüyorum, cahillerden ve canım kardeşim bir daha söyleyeyim, cahillerden korusun yani. Buyurun asabiyiz. Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip kırmızıya boyadı. İstanbul Umraniye'de canım kardeşim otobüse durak dışında binmek isteyen bir kadın otobüse alınmayınca önce camları yumrukladı, daha sonra boya ile otobüsü kırmızıya boyadı. Kadıköy seferini gerçekleştiren özel halk otobüsüne kadın yolcu otobüs henüz durağa gelmeden inmek istiyor. Şoför ise kadının durak dışında olması gerektiğini söylüyor. Yani duramam diyor ya, durakta durabilirim diyor. Duruma sinirlenen kadın yoldan çevirdiği taksiyle otobüsü 3 durak boyunca takip etti. Öfkeli kadın otobüsü durakta yakalayınca bindiği taksiden inerek özel halk otobüsünün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü ise öfkeli kadına karşılık vermeden seferine devam etti. Nalbur'dan kırmızı boya alıp park halindeki otobüsü buldu. Bu ne kindarlıktır ya. Öfkesi dinmeyen kadın, ki bu abla evliyse Allah yani kocası muhtemelen rahmetli olmuştur herhalde, bilmiyorum yani. Değilse de sabırlar versin. Öfkesi dinmeyen kadın sonrasında ise Nalbur'dan kırmızı boya alıp seferini tamamlayan otobüslerin park halinde beklediği alana geldi. Durak dışında beklediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan şoföre ait aracı bulan kadın Nalbur'dan aldığı kırmızı boya ile aracı kırmızıya boyadı. Oğlum bu bildiğin deli. Olay sonrası konuşan otobüs şoförü Yılmaz Cengiz demiş ki seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdum. O esnada şahıs geldi ve kapıya vurdu. Durak harici yolcu almamız yasak olduğu için kapıyı açmadım. Yoluma devam ettim. Sonrasında şahıs taksiye binerek beni takip etmeye başladı. Bir başka ışıklarda taksiden inip otobüsün yanına gelip camları yumrukladı, küfürler etmeye başladı. Hem yolcuların hem de kendi can güvenliğim için ben de diyor kapıyı açmadım. Bu sefer tekrar taksiye binerek 14B'nin son durağına kadar otobüsü takip etmiş. Biz diğer şoför arkadaşlarla arkada çay içip dinlenirken o esnada bu şahıs otobüsün sol tarafından arka plaka kısmına kadar kırmızıya boyamış. Yarın diyor elimizdeki görüntülerle gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunacağız. Bu ne kindarlık, hakikaten söyleyeyim ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle insanlardan korkarım abi, ki siz de böyle insanlardan korkun. Yani sadece bunun için, bunu yapan daha büyük bir şey için neler yapmaz abi. Bu bildiğin ruh hastası. Hani şöyle söyleyelim. 3 durak taksi tutup otobüsü takip et. Ondan sonra Nalbur'a git. Nalbur'dan kırmızı boya al, al. Ondan sonra git otobüsü bul. Otobüsü boya. Ya çok affedersiniz ama şirret ve çirkef kelimeleri bu tür insanlar için türetilmiş yani. Bu nasıl bir hırstır, bu nasıl bir itirastır bacım? Bir sakin ol ya. İşte bunlar. Havasına suyuna, taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleketimizin haberleri. Şimdi haberlere böyle bir mola veriyoruz biliyorsunuz. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Geri döndüğümüzde sizden gelen mesajları seslendirmek üzere yine burada olacağım. Sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi inşallah bu koronavirüsü seni dinlemiyordur. Yoksa hiç gitmez abi. Daha da çoğalır gibime geliyor.
3: Arif abi ben taksici Karabayrak. Bir kayamız var. Yemin ediyorum var ya adamı bile dinlemiyorum, seni dinliyorum ya. Perişan etti bizi. Bitirdi ömrümü, bitirdi benim. Yedi. Bitirdi ömrümü, bitirdi benim. Yedi. Vallahi yedi.
4: Sabahtan beri patron çağrı yapıyor ama cevap vermiyorum. Seni dinlediğim için bütün hayattan vazgeçiyorum. Arif Showtime.
5: Arif abi yayınlarına devam et. Seni severek dinliyoruz, izliyoruz abi. Ben Trabzon'dan Mehmet.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım. Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
9: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
10: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
11: Arif Güven. Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Güven Showtime.
1: Malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence Elbek Tarif Güven Showtime radyonuzda. Abi kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz ne yaşadınız? Bunu konuşuyoruz bugün. Bakalım. Bu nedir? 300 bine sattığım araba bir sene sonra 600 bin olunca evet diyor kendimi aptal gibi hissettim. Doğru. Bu ne? Bir mekanda otururken yanımda kız arkadaşı olmasına rağmen bir tanıdığıma benzetip adama sırıttım. Adam tepkisiz kalınca kendimi aptal gibi hissettim. Bütün akşam bana bakmıştı. Durdu. Eyvallah. Abi kendimi aptal gibi hissettim dediğiniz ne oldu? İş dönüşü arabayla mahalledeki markete uğradım. Marketten çıkıp eve yürüyerek gittim. Sabah kalkıp arabayı evin önünde bulamayınca polis ve trafik otoparklarını aramıştım. Kendimi aptal gibi hissetmiştim. Bu çok fazla gelmiş. Genelde telefonla konuşurken telefonu arama durumu kendimi aptal gibi hissettim abi. Evet olabiliyor. Beyaz araba diye başkasının arabasının kapısını açmaya çalıştım. Kumanda bozuldu zannettim. Bastım açılmadı. Pili bitti diye düşündüm. Anahtarla atmaya çalıştım. Ve bir sesle ayıldım diyor. Birader ne yapıyorsun demiş. Arabanın gerçek sahibi gelmiş. Kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz bakalım neler var. Bir dünya mesaj gelmiş. Ben arkadaşımı binanın dışında unutup kantinde çay ve kek gömmüştüm. Biraz işim vardı ki o beni 2 dakika bekleyecekti. Ben girip çıktım. Çayım bitince aklıma geldi. Ben arkadaşımı binanın dışında unutup... Anlamadın bunu ya yavrum. Buyurun. Gözümde gözlük varken gözlüğümü aradım. Kendimi aptal gibi hissettim abi. Amerika vizesi randevusuna pasaportumu almadan gitmiştim. Kendimi aptal gibi hissettim. En aptalcası aşırı yorgunluk nedeniyle mekandan çıkarken arabayı valeden alıp sevgilimin arabaya binmediğini fark edince çekip gitmemdi. Taksiyle yetişti bana. Sevgilini orada mı bıraktın? Arabaya bindin gittin yani. 2 numarayı da az önce yaptım. Filtre kahve demliyordum. Bir baktım ortalık batıyor. Bir yerden kahve akıyor. Nasıl olduğunu anlamadım ilk başta. Meğerse demliği koymadan basmışım tuşa. Ben mevzuyu uyanasıya kadar diyor yarım litre kahve ortalığa bocalandı. Evet. Anahtarı kontakta, motoru da çalışır halde bırakıp alışverişe gitmiştim. Aracı hala bıraktığım yerde bulmama sevineceğime boşa giden yakıta üzülerek kendimi aptal gibi hissettim. Doğru söylüyorsun, boşa gitmiş yakıt. Bak şimdi hani telefonda böyle abi bir şey okurken böyle şey yapıyoruz ya işte okuyamıyoruz mesela. Çok küçük geliyor yazılar. Ne yapıyoruz? Öyle elimizle zoom yapıyoruz. 2 parmağımızla. Şimdi bu arkadaşım canım kardeşim kim bu? Murat. Murat aynı şeyi kağıttaki yazıyı okuyamayınca yapmış. Diyor ki bak kağıttaki yazıyı okuyamayıp 2 parmağımla zoom yapınca yazının da büyümediğini görünce kendimi aptal gibi hissettim. Buyurun. Dün diyor kaynayan çorbaya makarna attım. Sonra makarna suyunu çorba sanıp kenarıya aldım. Hemen fark ettim Allah'tan da diyor kurtuldu yemekler. Ama bir an kendimi aptal gibi hissettim. Evet günün konusu bu. Bazen oluyor abi dalgınlıkla yanlışlıkla kendimizi saçma sapan bir şey yaparken buluyoruz ve aptal gibi hissediyoruz abi. Alkollüyken aynı elde tuttuğum bitmiş kahve bardağı ile birlikte telefonu da garajdaki çöp kutusuna atmıştım. Kafam biraz açıldıktan sonra üstüne ağlaya ağlaya çöplerin içinde telefonu aradım diyor ya. Şirket telefonundan yanlışlıkla özel telefonumu aradım. Bunun üzerine 30 saniye geçmeden özel telefonumda arama bildirimi görüp aa kim aradı acaba diye şaşırmıştım. Senin artık emekli olma zamanın gelmiş bence yani. Buyur. Babamın arabasını çarşıda unutup eve dolmuşla dönmüştüm. Tabii diyor bünye arabaya alışık değildi o yüzden abi ama bir an aptal gibi hissettim kendimi. Eyvallah kardeşim benim. Başkasının diş fırçasıyla diş fırçaladım abi. Abimin diş fırçası olduğunu fark ettiğimde 3 günlük ömrün kalmış gibi hissettim diyor. Kendimi aptal gibi hissettim. Eyvallah kardeşim. Bu telefonla konuşurken telefonu aradım abi. Bu gelmesin. Televizyon kumandasıyla bilgisayarın sesini açmaya çalışmıştım. Kendimi aptal gibi hissettim. Bu ne dur bakayım. Sallama ıhlamur alıp poşet ile birlikte para üstü de sıcak su dolu bardağa atınca kısa süre şaşkınlık yaşadım. Ardından da içilmez diyerek içindeki parayla birlikte bardağı çöpe attım. Hem sıcak işte ıhlamur poşeti atmış hem de parayı atmış. Bu da güzelmiş ya. Çay diye çörek otu demlemiştim. Sonradan fark ettim. Kendimi aptal gibi hissettim. Sevgili dinleyenler, valla bir dünya mesajımız var. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi günün konusu bariz ortada. Yavrum kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz acep ne oldu hayatınızda?
2: Radyoyu size sevdiren adam. Güvenli.

Kendimi aptal gibi hissettim dediğiniz acaba ne var? Bakalım. Gözlüğüm gözümdeyken tişörtümün yakasına taktığımı sanıp gözlüğüm yok diye salakça panik yapmıştım abi. Kendimi aptal gibi hissetmiştim. Eyvallah canım kardeşim. Sigara paketi şortun cebindeyken denize girdim abi. Az önce kendimi aptal gibi hissettim diyor. Olur böyle şeyler. Çok da hikayenizi uzun uzun yazmayın kurban olduklarım. Özetleyin geçin yani. Fincanı elimde taşırken fincan kulbunu kapı koluna takmak ve bunu diyor son anda fark edip fincanı paramparça etmeden yavaşça yerinden çıkartmak. Hiçbir şey anlamadım. Buyur, bu kadar da olmaz ya. Aracı diyor yakıt doldurduktan sonra ödemeyi yaptıktan sonra benzinlikten yürüyerek uzaklaştım abi.

0: Türkiye Böbrek Vakfı'nı Türkiye Börek Vakfı şeklinde okuyup bir de üzerine diyor sorgulatmıştım. Börek üzerine niye vakıf kurulur ki diye düşünmüştüm. Sonra börek değil böbrek olduğunu anlayınca kendimi aptal gibi hissettim. Bu nedir bakalım? Yaklaşık 50 saatlik uykusuzluğun ardından algılarım yavaşladığı için çay içerken ağzımı açmayı unutmuştum. O kadar dalmışım ki çay üstüme döküldüğünü yanımdaki kişi söyledi. Kolumu dürtüp birader ne yapıyorsun demiş ya. Bardağı ağzına götürüyorsun ağzımı açmıyorsun yavrum. İş yerinde zımbaya tel takarken zımbanın ucu elimde bastırarak kapattım ve elimi zımbaladım. Acıyla bağırırken karşıdan gelen genel müdürle göz göze geldim. Adamın bakışlarındaki bu gerizekalı inşallah şirketi batırmaz bakışını hiç unutmuyorum. Güzelmiş ya. Bu gerizekalı şirketi batırmaz inşallah diye bakmış. Tıraş bıçağına yanlış numaralı başlığı kendimden çok emin bir şekilde taktım. Evet diyor. Bıyıklarım gitti. Kendimi aptal gibi hissettim. Eyvallah. Bugün kaşık batırılmamış olan çorba israf olmasın diye tencereye geri dökecekken dalgınlıkla kavurma tenceresine döktüm. Bu arada yorgunluktan unutkanlığım, dalgınlığım üst seviyede. Kendimi aptal gibi hissettim. Eyvallah canım kardeşim. Buyur bak diyor ki. Abi, Teknokent'te 100 okutma cihazının karşısında kemerimi çözmüştüm. Ne yapıyorsun diye sorunca insanlar çok kendimi aptal gibi hissettim diyor. X-ray cihazı zannetmiş. Aracı çalışır vaziyette camları da açık park edip 2 saat sonra döndüğümde bozuntuya vermeden bilip devam ettim ama kendimi bir anda aptal gibi hissettim abi. Eyvallah kardeşim. Sevgili dinleyenler artık mesaj yollamayınız çünkü bir hayli fazla mesajımız var vallahi. Kahve paketini açıp paketin içindeki tüm kahveyi cezveye boşalttığımda kendimi aptal gibi hissettim abi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde son çıkışı kaçırıp mecburen karşıya geçtim. Üstelik bir kez de değil diyor. Tam bir aptal gibi hissettim kendimi. Yolculuk yapmaktan nasıl iflahım kesildiyse artık erkekler tuvaletine girip kapıyı kapattıktan sonra girdiğim yeri anladım. Gerisini anlatmak istemiyorum demiş. Derya yollamış erkekler tuvaletine girmiş. Bir kere de ben de hakikaten ya bayanlar tuvaletine girmişim. Kimse yoktu abi. Sonra tak dedi kapı açıldı. Kadınlar beni görünce hani ben kendimden o kadar emin durdum ki herhalde kadınlar biz yanlış geldik deyip çıktılar yani. Buyur. 19 litrelik damacana kaç kilo gelir diye merak edip mutfaktan yatak odasına kadar taşımıştım tartmak için diyor. Sonrasında 19 litrelik deyince kendime bir anda aptal gibi hissettim. Eyvallah gurbet olsun. Arkadaşımın arabası diye başka birisinin arabasına binmeye çalıştım. Renk ve model aynı olduğu için benimle ısrarla cama vurmam, açsana oğlum kapıyı diye bağırmam ve arabanın sahibinin gülerek camı açması bir anda kendimi aptal gibi hissettirdi abi. Eyvallah kurban olduğum. Sevgili dinleyenler dediğimiz gibi artık yollamayınız. Bir hayli fazla mesajımız var. Okuyacağız. Daha kaç? İki parti mi? İki parti daha bakacağız. Ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim. Peki o zaman şunu şöyle bir verelim abi. Tıkla.
1: Selam Arif Güven, İstanbul Pendik'ten dinlemekteyiz. Seviyoruz seni.
2: Abi bir de fotoğraftan çok merak ediyorum. Kel gibi duruyorsun, kel misin? Kel misin? Kel misin? Kel misin? Kel misin?

0: Destiny Checky Jack.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
10: Arif abim. Zeburgazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
11: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
12: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
13: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
14: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

Buradayız burada. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Buyurun. Deniz yolunda seyir halindeyken kızımın aniden gördüğü yunus balığına verdiği tepki, elmalı telefonumu suya fırlatıp yunus balığın resmini çekmek istemesi ve kendimizi diyor, kendimizi aptal gibi hissettik. Ay gurur olurum be. Abi kendimi aptal gibi hissetmiştim dediniz. Acep neye? Bakayım bakayım. Dur dur. Oo, bir dünya mesaj var. Bir kurumun sözlü mülakatından çıkarken kapıyı vurup çıkmıştım. Sonra da tamamen anlamsız bir şekilde arkamı dönüp kurul üyelerine bakmıştım. İki saniye göz göze geldik. Hayatımın en saçma iki saniyesiydi. Kadıköy'den metroya binip eve gidecektim. Yürüyen merdivenlerden sonra metronun kapılarını açık görmemle tabanları yağlayıp koşmam bir oldu. Bir anda kapılar kapanacak diye. Meğer diyor 4 dakika sonra harekete geçecekmiş. İçeri girdiğinde insanların bana nasıl tuhaf baktığını anlatamam. Kendimi aptal gibi hissettim. Otobüste yanımda oturan İneceği durağa gelince inebilir miyim diye rica eden kişiye inebilirsin demiştim. Adam geçmek istiyor yanından ama bu inebilirsin demiş yani. Bu da güzelmiş ya. Derya'cığım diyor ki bak, üniversite okuduğum şehirden kendi memleketime giderken Ramazan imsakiyesini getirmiştim. Bizimkilerin yüzünde boş bir bakış vardı. Kendimi aptal gibi hissettim. Makarna sosunu daha kaynamamakta olan makarna suyunun içine dökmüştüm abi.

0: dur bakalım. Bir keresinde otel odasında otururken kapım çaldı. Geleni de tanımıyordum ama diyor niyeyse, dur bakayım sayfa yenilendi. Niyeyse mavi ekran verdim. Kim o demek yerine dolu demiş ya, dolu. Bu arabayı unutanların sayısı bir hayli fazla anladığım kadarıyla. Şoförlüğü yeni öğrenirken arabayı kaldırmayı beceremedim. Defalarca gaz, debriyaj ayarı yapıp arabayı bağırttıktan sonra el freninin kalkık olduğunu fark ettim. Kendimi aptal gibi hissettim. Vay be, artık yollamayınız kurban olduklarım. Bu elimizdekiler bile yetmeyecek yani. Abi çok küçüktüm. Çocukken cumartesi günü kalkıp okul için hazırlanmıştım. Kıyafet falan giydim, dışarıya çıktım. Okulun olmadığını, o günün tatil olduğunu sonradan anladım. Kimse yoktu sokakta. Kendimi aptal gibi hissettim. Eyvallah, o çocukken olmuş ya. Bak diyor ki, arabayla dik yokuş çıkarken koltuğu ayarlamak. Ne dediğimi anlayamazsınız. Ayakta bisiklet sürmek var ya diyor işte. Ha, onu diyor ben aynısını arabayla yaptım. Kendimi aptal gibi hissettim. Eyvallah kardeşim. Buyur. Abi elimdeki telefondan dizi izlerken telefonu aramıştım. Valide maaş kartını bana verdi. Al bununla mutfak alışverişi yap dedi. Yanında da canın ne istiyorsa al falan dedi. Ben de markette alışveriş dışında ne kadar gereksiz şey varsa aldım. Nasıl olsa valide parası diyor. Kasada kartı geçirip arabaya giderken bir baktım. Kendi kredi kartımdan geçmişim. Kendimi de aptal gibi hissettim. İyi olmuş sana müstahak. Telefonla konuştuktan sonra telefonu arabanın tavanına koyup üstelik arabaya binip gitmiştim abi. Geri döndüğümde telefonu bulamadım. Kendimi aptal gibi hissettim. Aa bak, kirli sepetiyle klozet yan yanaydı ve biraz da acelem vardı. Gerisini siz anlayın. Kendimi aptal gibi hissettim diyor. Ay kurban olurum ya. Kirli sepetiyle klozet yan yanaydı ve biraz da acelem vardı. Gerisini siz anlayın. Güzel. Şimdi bir mola mı veriyoruz abi? Evet, bir mola vermemizi icap ediyor. Sevgili dinleyenler, birazdan yine burada olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Arif abi. Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle, bir yayınla. Kurbanın olam da.
2: Selam Arif. Beyşehir'den selamlar. Takipteyiz.
3: Hırsır Ali Bobeski'den seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
4: Arif Güven.
3: Kolay gelsin başkan.
5: Selam Arif. Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
6: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
7: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: beyler, radyonuzun sesini biraz daha, yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Son parti şöyle bir bakalım. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza da hakikaten söylüyorum. Çok çok teşekkürler dostlar. Valla bugün de yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Kendimi aptal gibi hissetmiştim dediğiniz acep ne var? Sabah oldu sanıp eli yüzü yıkayıp dişleri fırçalayıp işe gitmek için hazırlandıktan sonra telefona bakınca saatin gece 1 olduğunu görünce diyor. Kendimi aptal gibi hissettim. Yuh artık. Bir keresinde metrobüs yoluna girmiştim özel aracımda, kendimi aptal gibi hissettim. Nasıl becerdiysem diyor. Bakalım. Hiç unutmuyorum abi. Sene 2017 idi. Arkadaşla konuştuk, bir bara gideceğiz. Benim de kafa hafif güzel. O kafayla barın yanındaki kahveye girmişim. Tabii bir tonlu adam benim gibi kızı görünce ne oluyor burada dedi. Garson da oturun. Kaçtık diyor. Kendimi aptal gibi hissettim. Eyvallah. Eve gelip market fişine baktığımda aldığım rokanın ıspanak olarak geçtiğini gördüğümde şey diyorum. Kim karıştırır rokayla ıspana? Sonrasında diyor salatamı yapıp bir çatal aldım, hakikaten ıspanakmış. Abi bir seferinde arkadaşımı mağazada unutup eve gitmiştim. Kendimi aptal gibi hissettim. Eyvallah, kurban olayım. Çok uzun uzun mesajlar yollamayınız. Zaten artık yollamayınız yani. Elimizdekilerle bitiriyoruz. Son parti. Buyur diyor ki, fırına yemek atmıştım. Neden pişmiyor diye de sinirlendim. Bir baktım fişi takılı değilmiş. Bu diyor benim standart dalgınlığım abi. Eyvallah kardeşim. Allah Allah. Araba kullandığımı unutup dalgınlıkla çöp konteynerine girmiştim. Sahibinden çöpe dalan çıtır hasarlı arabam var artık benim diyor.

Allah Allah, bak diyor ki geçen balkonda oturmuş bir şeyler atıştırıyordum. Yan binadan birisi balkona çıkmış ve kızına seslenmiş. Derya kapıyı aç diye. Ben de diyor bana seslendiğini zannettim. Kim geldi diyerek gittim kendi kapımı açtım. Sonra utanıp balkona çıkmadım. Allah Allah. Benim için de aptal gibi hissettiğim an şu abi. Motosikletin HGS kartını çantamda unutup arabayla bir hafta boyunca İstanbul, İzmir, Ankara tüm köprü ve otoyol ücretlerini çifter çifter ödeyip olayı diyor kredi kartı ekstrasında fark edince kendimi aptal gibi hissettim. Toparlıyoruz artık, bakayım bakayım. Yemeğin altını açık unutup saatlerce uyumam, komşunun birinin evinde otururken yanık kokusu alması üzerine apartmana çıkması, apartmanın duman altı olduğunu görmesi ve kokuyu takip ederek benim evi bulup gelmesi ve beni zehirlenmekten son anda kurtarmaları. Hepsi diyor, bütün bunu yaşananlar, kendimi aptal gibi hissettim. Olur böyle şeyler, Allah beterinden saklasın. Elde anahtar, evin içinde anahtar aramıştım abi. Telefonun diğer bir versiyonu olmuş bu.

0: Allah Allah. Komşumuz hayır dağıtıyordu. Eldeki tepsi içerisindeki birkaç tane tatlı vardı. Ben diyor kapıyı açtım, teşekkürler diyerek komple tepsiyi aldım. Mutfağa gittim. Kadın tabii şok diyor. Vallahi bu kadar yeterli olmuş olsun dostlar. Çok çok da teşekkür ederiz. Arabanın anahtarıyla asansörün kapısını açmaya çalışmıştım abi. Eyvallah canım kardeşim. İki yumurta ile omlet yapmıştım. Piştikten sonra tadına baktığımda tuzsuz olduğunu fark ettim. Sonra iki yumurta olduğu için de üzerine iki tatlı kaşığı tuz serptim. Anlamadım yavrumu da teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey yapalım artık. Bütün herkese gerçekten söylüyorum teşekkürler. Sağ olun, var olun diyoruz. Ama artık bu bölümü bitiriyoruz abi. Birazdan yazıyor yapmamız gerekiyor. Şöyle bir F5 yapacağız. Memlekette olup bitenlere bakacağız. Helal olsun haberiyle de canım kardeşim, bugün de artık noktayı koyacağız. Ne yapalım? Ayrılmayın. Buradayız.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
1: Arif Güven, sana kızıyorum, sana kızıyorum, sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hey! İşini daha fazla...

0: Radyo.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta, bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
5: Arif abi, ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
4: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
1: Arif Güven Show'da.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay inan öyle sevgili dinleyenler, F5 yapıyoruz yazıyor yazıyor. Buyurunuz. Babasına kızıp ATM'lere saldıran kadının 11 suç kaydı olduğu ortaya çıkmış. Bursa'da babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı keserle ATM'lere saldıran Nurcan T. 41 yaşında. Allah akıl fikir versin. Sıcaklardan mı oluyor bunlar? Bak cinnet geçirdim diyor. Poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Nurcan T.'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alındı. Babasına para konusunda öfkeli olduğunu anlatan Nurcan T. annem öldükten sonra diye hikaye geçiyor. Geç. Buyurun. Eşinden ayrıldığı otomobiline kaynanan bedadan kurtuldum yazdırdı. Güzel. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık eşi Rabi Çıtırık'tan boşandı. Genç adam boşandığı gün mahkemeden çıkar çıkmaz eşinden boşanmasına sebep olarak gösterdiği kaynanası Bedaha T'ye tepki için arabasının arkasına cama kaynanan Bedadan kurtuldum yazdırdı. Demiş ki biz 2,5 yıllık evliydik. Evliliğimiz gayet güzel ve mutlu bir şekilde devam ediyordu. Ancak kaynanan Bedaha T hurafelere inanıyor, büyüler, muskalar yaptırıyor, iftiralar atıyordu. Ben de kaynağımdan kurtulmanın mutluluğunu arabama böyle bir şekilde yazı yazmakta buldum diyor. Bacanağım var, bacanağım öğretmen. Onun da eşinden 3-4 defa ayrılık derecesine getirdi. Kaynana biraz kötüymüş. Baldızım var, onun nişanlısından ayırdı. Ben eski kayınpederimden kaynanama tedavi ettirmesini istiyorum diyor. Eşimden ayrıldık, kaynanamdan kurtuldum. Bari tedavi olsun, diğer bacanaklar rahat etsin. Bu şekilde arabayla geziyorum. Soranlar oluyor, bu yazıyı nedir diye ben de açıklama yapıyorum demiş. Güzel. Nedir bakalım? Azerbaycan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelerek evlilik ve ticaret vaatiyle 1 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapan 3 tüyü bilen kadın yakalandı. Evlilik ve ticaret. Nedir hikaye? Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda Azerbaycan'da aranan Halime Meyli'nin 8 yıl önce Türkiye'ye gelerek birçok kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Ne güzel ya. 3 dil biliyormuş bakalım. Halime M'nin üyesi olduğu Azeriler Dayanışma Derneği'ni kullanarak iletişime geçtiği mağdurları evlilik ve ticaret yapmak vaatiyle dolandırdığı tespit edildi. Dolandırdığı mağdurlarına kendisini Azerbaycan'da üst düzey bürokrat olarak tanıtan Halime M'nin Ukrayna ve Rusya'dan bak diyor ki ucuz ceviz getireceğini söylediği ve güvenlerini kazanmak için onlara evlilik vaat ettiği de öğrenildi. Bu nasıl bir şey anlamadım ki ya. Ben sana ceviz getireceğim. Bak inanmıyorsan evlen benimle falan mı? Hani o nasıl bir özgüvendir ya? Cevizle evlilik geçelim. Bu rektörün dolandırılma durumu var. Uzun uzun okumayalım. Malumunuz kendisini polis olarak tanıtıp yavrum rektörü dolandırmışlar 117 bin TL. Hakikaten yani herhalde olay şöyle mi oluyor bu arkadaşlarda? Nasıl bir diyalog oluyor? Yani merhaba paranız varsa verebilir misiniz? Var. Neden sordunuz? Siz bir verin hele ben sonra anlatırım. Tamam o zaman al falan mı diyorlar? Yani bu kadar basit mi yavrum? Yani? Buyurun. Annesini rüyasında gördü. Güneş enerjisiyle çalışan duamatik tasarladı. Oğlum deli Emin sen misin lan? Vizontele deli Emin. Bence Vizontele'den etkilenmiş abi. Bursa'da Tayfun Ertürk mezarını sık sık ziyarete gidemediği annesini rüyasında görünce güneş enerjisiyle çalışan uzaktan kumandalı duamatik adını verdiği cihaz tasarladı. Cihaz perşembe akşamları otomatik olarak dua okumaya başlıyormuş. Abi iyi de yani bir kere TÜBİTAK bu arkadaşı bu cevheri bir keşfetsin. Duamatik diyor TÜBİTAK hayatta hayır demez. Bir de abi sen olayı yanlış anlamışsın ya. Yani mezara gitmesen de sen abi olduğun yerden okuyabilirsin ya. Bir de yaptığın robota niye okutuyorsun? Kendin oku. Allah Allah aklına geldik. Çok işte. Buyurun. Bizim memlekette ara ara böyle karışıklıklar olabiliyor. Nüfus kaydına göre hem ölü hem de diri. Esenler'de nüfus müdürlüğünde yapılan hata yüzünden çift kimlikli olarak hayatını sürdürdüğünü söyleyen Eşref Demirhan bir kimliğinde yoklama kaçağı olarak gözükmesi nedeniyle mağduriyet yaşadı. Nüfus kayıtlarında birinde de ölü olarak gözüküyormuş. Askerlik yapmış olduğunu, kimliğinin kayıtlarda ölü gözüktüğünü söyleyen ve mağduriyet yaşadığını belirten Demirhan, çevirme görünce inanın diyor, rengim atıyor, titriyorum. Abi senin niye rengin atıyor? Asıl çevirmeyi yapanların rengi atması lazım. Bir bakıyorlar ölü gözüküyorsun ama arama kullanıyorsun. Ne oluyor ne bitiyor bakalım. Bu nedir? Çinli uzman. Çinli uzman mı? Oğlum İsviçreli uzmanlara ne oldu ya? Ne ara Çinli uzmanlara kadar düştük arkadaş? Çinli uzman en zararlı uyku pozisyonlarını sıraladı. Ya bu bir şey diyeceğim. Bu Çinlilere içinizde güvenen var mı hala? Bence bu Çinliler biz bir şey sormadan konuşmasın mümkünse yani. İki yılımızı mahvettiler ya. Günde 8 saat değil 6 saat mesai çağrısını yine diyen Finlandiya Başbakanı Ferah işçilerle de paylaşılmalı demiş. Adam diyor ki 8 saat değil ya 6 saat çalışılsın diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşlar zenginleştikçe dertleri de bir başka olmaya başladı. Yemin ediyorum ya. Zaten moralimiz bozuk. Zaten sınırda moralimiz. Paylaşmayın böyle haberler abi. Demiş ki insanlar daha az çalışsın ya. Bizde malum yani suyunu çıkartasıya kadar çalıştırıyorlar bizi abiciğim. Tabii canım 5 dakika geç kalsan surat yapıyorlar. Normal saatinde çıkmak istesen çok dakiksin diye laf sokuyorlar. Sevgili dinleyenler, evet bu kadar yeterli olmuş olsun. Final mi yapıyoruz? Helal olsun, vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle final, veda.
2: Selam Arif abi.

Pişman olduklarım artık final, artık veda, artık bizden bu kadar demenin tam zamanı. Ne diyoruz? Tabii ki de dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, harikasınız. Çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Söylerken bile yüzümde tebessüm oldu vallahi. Velhasıl amacımızı biliyorsunuz. Bir parça da olsa hayatın sıkıcılığından sizleri uzaklaştırmak, yüzünüze tatlı tatlı tebessümler kondurmak. Becerebildiysek o ne ala. Hatamız olduysa insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki affola. Final. Canım Nevzat'ım. Türkiye'ye tatile geldi. Adam hala yavrum helal olsun haberi yol diyor ya. Kurban oldum. Neredeydi Nevzat'ımızın yolladığı haber? Bakayım bir. Bulduk, evet. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. İncirlerini herkes yesin diye tabela astı. Duasını şehitlere istedi. Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli okul öğretmeni Erol Aytar, bahçesinde yetişen incirlerden herkes yesin diye ağaca incir yemek serbesttir yazılı tabela asmış canım kardeşim. Tabelanın arkasında da şehitlerimizin ruhuna El Fatiha yazarak duasını şehitlere adayan okul müdürü takdir topladı. 60 yaşında örnek bir davranışa imza atmış Erol abimiz. Kendisine ait 500 metrekarelik bahçede incir başta olmak üzere birçok meyve yetiştiren Aytar, yaz aylarında Antalya'da çok tüketilen meyveler arasında bulunan inciri vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yolun hemen yanında yetiştirdiği incir ağaçlarının üzerine incir tüketmek serbesttir yazılı bir tabela asan Erol abimiz örnek davranışıyla mahallede yaşayan vatandaşların da takdirini toplamış. Ve tabelanın arka tarafına da şehitlerimizin ruhuna El Fatiha yazarak duasını şehitlere adadı. Tabelayı gören vatandaşlar incirden toplayıp yiyorlar ve dualarını da inşallah ediyorlardır yani. Ve demiş ki bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. İnsanlarımız yedikçe Allah daha çok veriyor diyor. Vallahi helal olsun. Bu nedir bakalım? Masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim etti. Gaziantep Nesip ilçesine bir esnaf masada unutulan 153 bin lirayı ne kadar güzel ki sahibine teslim etmiş. Da benim takıldığım konu bu değil biliyorsunuz. 153 bin TL'yi bir insan nasıl unutur abi? Nasıl unuttur yani? Şu anda 153 bin TL benim evimde olsa vallahi aklım orada olur. Aklım orada olduğu için de burada konuşamam, program yapamam yani. Fıstık halinde çay ocağı işletmeciliği yapan Ali Yalçın masadaki poşette bir miktar para olduğunu fark etti. Yalçın paranın halde fıstık satan bir çiftçiye ait olduğunu öğrendi. İsminin açıklanmasını istemeyen çiftçiye telefonla ulaşan Yalçın 153 bin lirayı teslim etti. Ne güzel ya. Bu ne abi? Anladım, bunu geçelim. Sevgili dinleyenler, hep söylüyoruz. Hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce mümkün olduğu kadar burada sizleri keyifli bir şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık programın sonu. Mesaj yollayan bütün dostlara da teşekkürler. Abi güzeldi, yarın görüşmek üzere şeklinde mesajlarımız geliyor. Dur bakayım. Yine günümüzü neşelendirdin. Şu sıcakları bile unutturdun. Teşekkürler. Sen nasıl güzel bir adamsın ya. Vallahi söylüyorum. Özür dilerim. Esin yollamış bunu ya. Ben Nevzat yolladı zannettim. Nevzat'ım da yollamış da. Bugün de çok güzeldi. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Ada sahillerinden sevgiler, saygılar. Ada sahillerinde bekliyorum. Ay ne güzel. Biz gidelim artık abi. Evet yani. Sevgili dinleyenler, bugünlük bu kadardı. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

Sen çok gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey, işini daha fazla

0: Yolda DE. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
9: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert, beklemek

0: aceleyorsun.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
10: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Radyo Merhaba, reklam.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
8: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
9: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader var.

yıkanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
9: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman